bilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile ahlaki bir tercihle olmasa bile içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi etrafına rahatsızlık veren biri olmakla komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi kimseye eziyet vermemeye ilaveten komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde
gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar, rüyalarıma.

Asıl mülk ve gerçek nimet, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı, asırlarca sevilen, yeniden sevilen, taptaze duygularla sevilen, en seçkin makamlara layık olan, en büyük dost, en şerefli sevgili, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah oğlu Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de bir gül, her şeye rağmen ona sevdalı milyarlarca bülbül. Sevinç bayrak açmış her sinede, çünkü o gül hala Medine'de.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendim.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

mutsuzlukların büyük çoğunluğunun günahlardan kaynaklandığını unutma. İnsanların her geçen gün daha mutsuz, sıkıntılı, stresli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Gelen gün, geçen günü aratıyor. Mutluluklar hayatın aralarına serpiştirilmiş ufak kırpıntılardan ibaret kalıyor. Birçok kimse hayatın yükü altında kendisini ezilmiş hissediyor. Elbette genelleme yapmak doğru olmaz ama sayısı azımsanmayacak derecede fertler mutsuz, evler neşesiz, kazançlar bereketsiz, yüzler nursuz. Kavgalar, cinayetler ve intiharlar buzdağının görünen yüzü. Bu söylediğimiz husus belirli bir bölgeye, ülkeye özgü değil. Dünyanın genelinde böyle savaşlar, iç karışıklıklar, protestolar gırla gidiyor. Meseleyi kestirme yoldan maddiyata bağlayacaklar çıkabilir. Peşinen söyleyelim ki mesele bu kadar basit değil, maddiyatın çok ötesinde. Çünkü maddi durumu fena olmayan ülkelerde ve fertlerde de mutsuzluk, stres, sıkıntı var. Bütün bu keşmekeşin, dağınıklığın, derbederliğin temelinde insanların Allah Teala'nın uyarı ve öğütlerine kulak tıkamaları yatıyor. Bütün bir dünya adeta el ele vermişçesine Allah'a isyan ediyor, kafa tutuyor. İnsanlar Allah'ın yolunu beğenmiyor, burun kıvırıyor. Onun çizdiği sınırları çiğniyor. Onun koyduğu ölçülere riayet etmiyor. Onun kurallarını ve hükümlerini tanımıyor. Allah'a kul olmak yerine kendisini Rab ilan ediyor. Allah'ın haram ve yasak kıldığı ne kadar davranış varsa, günümüzde bunların tamamı bireysel olmaktan çıkıp sektörel hale gelmiş. Bu günahları işlemek için kurumlar oluşturulmuş, milyonlarca kişi el birliğiyle hep beraber alenen organize halde günah işliyor. İçki, kumar, zina, faiz gibi günahların hepsi şimdi bir sektör. Gözler harama bakıyor, bakmasa da görüyor. Kulaklar haramı dinliyor, dinlemese de duyuyor. Eller haramı tutuyor, tutmasa da değiyor. Ayaklar harama gidiyor, gitmese de yanından geçiyor. Midelere haram giriyor, girmese de yaklaşıyor. Haramın bulaşmadığı kazanç, günahın temas etmediği yaşam yok gibi. Akıllar uyuşuk, kalpler karışık, bedenler yılışık, kazançlar helal haram karışık. Bu kadar günah içinde yaşamaya alışmış olan insanlara artık öğüt kâr etmiyor. Kalpler kirleniyor, katılaşıyor, taşlaşıyor, hatta taştan da daha katı kesiliyor. Ne buyurmuştu Allah Resulü? Mümin kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer pişman olarak bağışlanmasını dilerse, nokta silinip kalbi cilalanır. Günah işlemeye de

0: Devam ederse siyahlık kalbini sarar. Cenab-ı Hakk'ın "Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır" şeklindeki beyanında yer alan kir ve pas bundan ibaret. Kendisini yaratan Rabbine bu kadar baş kaldırı ve bu kadar isyanın olduğu yerde insanlık için mutluluk, güven, huzur, rahatlık, felah ve ferah olabilir mi? Ne buyuruyordu Rabbimiz? Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Mutluluğun kaynağı kalbin her türlü kötülükten salim olmasıdır. Bir kalp ne kadar kötülükten uzak, ne kadar saf ve temizse o kalbin sahibi o kadar huzurlu, rahat, mutmain, müsterih olur. Bir kalp ne kadar kirlenmiş, paslanmışsa o kalbin sahibi o kadar rahatsız, stresli, perişan olur. Allah Resulü bu gerçeği şöyle ifade etmiş. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kurtuluşumuz için önce kömür gibi olmuş olan kalplerimizi ağartmak, selim hale getirmek zorundayız. Kalpler temizlenecek ki bedenlerimiz düzgün hale gelsin. Şu anda kalpler temiz olmadığından ne gözümüz, ne kulağımız, ne elimiz, ne ayağımız düzgün. Kalplerden başlayacak ıslah bedenlere ulaşınca bedenlerden başlayacak ıslah da topluma yansıyacak. Oradan dalga dalga ümmete ve insanlığa yayılacak. Belki de bunun için işe yine ve yeniden iman ederek başlamak lazım. Tıpkı ayette buyurulduğu gibi, "Ey iman edenler, iman edin." Sonrasında hep beraber samimi bir tövbe, tıpkı ayette buyurulduğu gibi, "Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz." Sonrasında bir daha şeytanın peşine düşmemeye, adımlarını takip etmemeye gayret edeceğiz. Çünkü o bizi günaha, isyana ve ahlaksızlığa çağırıyor. Tıpkı ayette buyurulduğu gibi. "Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir." Sonrasında Allah ve Resulüne itaat edip hayatımızı onların istediği doğrultuda geçireceğiz. Tıpkı ayette buyurulduğu gibi. "De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır." İşte bütün bunları yaptığımızda kalbimizden başlayan ıslah, ihya ve düzelme, bedenlerimize, oradan ailelerimize, toplumumuza ve ümmetimize yansıyacaktır. İşte o zaman yeryüzünde bir Müslümanın kılına zarar gelse, ümmet olarak bunun hesabını sorar hale gelebileceğiz. Duamız: Rabbimiz kalplerimizi kararmaktan, adımlarımızı şeytanın adımlarına tabi kılmaktan muhafaza eylesin. Bizleri tövbeyle arınan, hakiki imanı elde eden, Allah'a ve peygambere itaat eden, bahtiyar kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

hakkımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız, hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade. Bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir."

Kur'an'ın temel konuları. Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar.
Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın, Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki, Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor.

Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak Allah dilerse getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvandan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna,
Hadi yavrum gel.

sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi, Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda ciddi şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa,
Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam benim ancak zararımı artırırsınız. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi, çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layık, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde, Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün, dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım, sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun, dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi, dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin, dediler. Şuayb de şöyle dedi, ey kavmim, bir de şöyle düşünün, ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum.
Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız O'na dayanıyor ve O'na yöneliyorum. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim başımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb de, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince Şuayb'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır.
Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna, zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse, o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik ki, onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacaksın. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu diye bağırdı.
Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, "Ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve "Hadi gel," dedi. O da "Haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz," dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, "Senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır." Yusuf, "Asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi," dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilir kişilik yaptı. "Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, adam doğru söylemektedir." Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. "Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say." Kadına, "Sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun." Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. "Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz," dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve "Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir," dediler. Kadın dedi ki, "İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim, fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır." Yusuf, "Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyada şarap yaptığımı gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz," dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. "Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin, Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Ey hapishane arkadaşlarım, çeşit çeşit ilahlar mı

yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp bağlanmak için daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyalardaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, "Efendinin yanında benden bahset," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, "Rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın." Adamlar, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz," dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, "Ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim, beni hemen gönderin," dedi. Zindana gelerek, "Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler," dedi. Yusuf şöyle dedi, "Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından 1 yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler." Kral, "Onu bana getirin," dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, "Efendine dön de sor ona, ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir," dedi. Kral kadınlara, "Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu?" diye sordu. Kadınlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik," dediler. Aziz'in karısı da, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir," dedi. Yusuf dedi ki, "Bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi."

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: 讯。
1: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Ez-Zahir. Varlığı aşikar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkların derininde kendini gösteren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Ortaya çıkmak, belirgin olmak, üstün olmak, galip gelmek, yardım etmek anlamlarındaki zuhur kelimesinden türeyen zahir esması, varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından belirgin olan anlamına gelir.

görür. Onlarla konuştukça dillerinden dökülen kelimeleri alıp tavırlarını gördükçe evladının kimin izlerini taşıdığını da anlar. Bu falancanın annesidir, şu filancanın babasıdır diyebilir, değil mi? Elimizde büyüyen, terbiyemizden geçen evladımızın bizden izler taşıması kadar normal ne olabilir? Aksi olsa hayatın akışına aykırı görürüz. Peki şimdi düşünelim. Etrafımızda bir alem var. Biz yokken de vardı, biz varız ve bizimle birlikte bizden bağımsız olarak var olmaya devam ediyor. Bizim ne gökteki yıldızdan, ne ertesi gün havanın nasıl olacağından, ne ağaçtaki yapraktan, ne toprağın derininde saklanan tohumun ne zaman filizleneceğinden haberimiz var. Dört duvarın arasında kendi dünyamızda olan biteni dengelemeye uğraşırken bile yarın ola hayrola diyoruz. Plan yaparken her planın her vakit tutmayacağını biliyoruz. Olayların, etrafımızdaki insanların davranışlarının üzerinde hükmümüzün geçmediğinin farkındayız. Ayrıca biliyoruz ki biz hiç müdahale etmesek de o alemler işlemeye devam edecek. Biz karışmadan da olaylar olmaya devam edecek. Ama her şey alt üst olarak birbirine karışarak değil, bir nizam içinde yürüyecek. Peki bu alemin bir Rabbi yok mudur? Aleme bakınca Rabbini görmez mi insan? Bir evladın Rabbini, terbiye edenini yüzünden anlayan, alemin yüzünden Rabbini anlayamaz mı? İşte Allah'ın kendini göstermesi böyledir. İnsanın gözü Rabbinin nurunu zahiren görebilecek kapasitede değildir belki ama kalbi Rabbinin varlığını görebilecek kadar derin ve hassas yaratılmıştır. Allah insanın kalbine tecelli eder, kalbine gösterir kendini. Bu yüzden de insanın kalbini serin ve temiz tutmasını ister. Rabbimiz bizi kalbi mutmain kullarından eylesin. Allah zariftir. Zarafetinin en büyük örneği de kendini nimetlerin arkasına gizlemesindedir. Hiçbir nimetini insanın gözüne sokmaz. Hiçbir nimetini kullarının başına kakmaz. Kulun nimeti değerlendirirken fikir yürütmesini, kendi bulmasını diler. Bu yüzden insana gören bir kalp gerekir. Bizim günlük hayatımız o kadar hızlıdır ki tefekkür etmeyi özel bir görev olarak görürüz ve oturup düşünecek vaktim yok ki der, sırtımızdan yük atıyormuş gibi mesuliyeti alıp kenara koyarız. Halbuki insanı diğer bütün varlıklardan ayıran en bariz özelliklerinden biridir düşünmek. Düşünmeden geçirdiğimiz bir an var mı? Düşünmeden yaşamak mümkün mü? Rabbimiz bizden oturup saatlerce düşünmemizi mi istiyor? Yoksa baktığımız her yerde bir an, belki birkaç saniyelik zamanda "Subhansın Rabbim" dememizi mi? İnsan Rabbini hatırlamakla mükellef. Uzun uzun düşünmek, bir bulutun, kuşun, çocuğun, çiçeğin üzerine kafa yormak elbette ayrı lezzetlidir ama bütün bunlara vaktinin olmadığını söyleyen bir insan da rahatlıkla başına gelen olaylarda "Ne yapayım şimdi Rabbim?" diyebilir. Bir musibette "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz" diyerek nerede durduğunu hatırlayabilir. Bir ikramda "Rabbim, bu sendendir, hamdolsun" demek ağır değildir. Bir hüzünde "Rabbim, kullarına kaldıramayacağı yükler yüklemezsin, sen rahmet sahibisin, yükümü hafiflet" diyerek sığınabilir. Demek ki niyet önemli. Niyeti olan insan her an, her yerde birkaç saniye bile olsa durup kalbiyle bakabilir, Rabbini görebilir. Rabbimiz bizi hakkıyla görenlerden eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah kendini alemde aşikar etmiştir. Ama ancak üzerine düşünüp aklını kullanarak, kalbiyle bakarak görmeye niyet edenlerin görebileceği şekilde aşikar etmiştir. O halde benim görmeye niyet etmem gerek.
Zaten her işin öncesinde, sonrasında, oluşunda ve bitişinde Rabbim

0: var. Benim sadece görmem gerek. Her şeyi Allah'a yoruyorsun, zorluyorsun diyenlere kulak asmadan, zorlamadan, zorlanmadan, akışına bırakarak sadece niyet etmeliyim. Bilirim ki ben neye niyet edersem Rabbim o işte yolumu açar. Ben Rabbimi bilerek, fark ederek, hissederek yaşamaya niyet etmeliyim. O kadar ki baktığım her yerde, yaşadığım şu dünyada her şeyin üzerinde olan, rahmet eli her şeyi kavrayan, her gizliyi bilen, her olanı gören, her varlığın varlığına her an müdahale eden bir Rabbim var. Her şey Rabbin aynası. Ben de Rabbimin aynasıyım. Kendimi Rabbin aynası olarak görebiliyor muyum? Rabbimin kalbimde karşılığı var mı? Kalbim hissediyor mu Allah'ın tecellisini? Benim buna uğraşmam gerek. Rabbim zahirdir. Bana görebilecek kalp gerek. Ben kalbimi temizlemeye uğraşırım. O zaman bakışım da temizlenir, görüşüm de. Dilerim ki Rabbim beni samimiyetim hürmetine kendine yakın eyler de onu görebilmenin tadını alanlardan olurum. Her şeyin fevkinde olan ya zahir. Bilirim ki ben bir hiçim. Beni var eden, tutan, koruyup gözeten sensin. Aleme sahip çıktığın gibi bana da sahip çıkar, rahmetini üzerimden eksik etmezsin. Sana olan muhtaçlığımı benim aleyhime kullanmazsın. Sana sığınmak benim kuvvetimdir. Sana muhtaçlığım onurumdur. Beni lütfunla kıymetlendir Rabbim. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 15 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 15 Ağustos 1442. Tarihte bugün Reisül Kurra Hafız Mehmet Rüştü Aşık Kutlu'nun vefatı 1980. Ankara Kocatepe Camii ibadete açıldı 1987. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. Elektronik atıklar. Temiz bir çevre insan sağlığı için temeldir ve elektronik atıklar yani e-atık çevre sağlığını tehdit etmektedir. Gelişen teknolojiyle artan e-atıklar dikkatli bertaraf edilmediğinde insan sağlığına ve çevreye zarar verir. E-atıkların geri dönüşümü, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Geri dönüşüm, e-atıkların doğaya verdiği zararı azaltmanın ve değerli madenleri geri kazanmanın anahtarıdır. Gelişmiş ülkelerde otomatik sistemlerle yapılan geri dönüşüm, gelişmekte olan ülkelerde genellikle yasal olmayan yöntemlerle ve çevreye zarar vererek yapılmaktadır. E-atık yönetiminde tüketicilerin geri dönüşüm merkezlerine cihaz teslimi ve cihazların tamir edilerek tekrar kullanımı önemlidir. E-atıkların yıllık %5 oranında büyümesi ilgi çekici durmaktadır. Doğru e-atık yönetimi bireysel, ulusal ve uluslararası çabalarla hem çevre sağlığını korur hem de sürdürülebilir bir gelecek sağlar. Bir hadis. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler, hayırlı günler diyenler, karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar, aralarında selamı yayanlar, doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan, yol olan, yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.

Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. Cuma bayramımızda sizlerle birlikteyiz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun efendim. İnşallah bol bol rahmetiyle sağanak sağanak üzerimize yağan güzel bir gün olmasını, güzel bir cuma bayramı olmasını Mevla nasip eylesin tüm İslam alemine, siz kıymetli dinleyicilerimize, cümlemizin üzerine. 28 Ağustos Cuma sabahında sizlerle birlikteyiz efendim. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli olsun, huzurlu olsun efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hayırlı cumalar, dualarınızı, mesajlarınızı aynı şekilde bekliyoruz efendim. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Bir güzel eserimizle açılışımızı yapalım. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız. Hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen gazete haber başlıklarımıza bakacağız. Üsküdar'da esnaf ziyareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un Çengelköy mahallesinde esnaf ziyareti yaptı. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. İş yerinden çıkışında Erdoğan davet üzerine yakındaki bir kebapçıya da girdi, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. 45 dakika süren ziyaretlerin ardından yolun karşısındaki vatandaşları da selamladı deniliyor efendim. Suriye'de artık tek ordu var. Suriye'de SDG'nin fesih süreciyle birlikte askeri ve idari yapıların Şam yönetimine devri hız kazandı. Silah ve mühimmat depolanmasının özellikle kademeli olarak merkezi yönetime teslim ediliyor. Suriyeli siyasi analistler de artık Suriye tek bir bütün olarak yöneticiyle yönetilecek deniliyor efendim. Özellikle de oradaki siyasi aktivistlerin ve özellikle belirtmiş olduğu analistlerin yorumları da bu şekilde. Terörsüz Türkiye belirleyici oldu. Şara'nın sorunun çözümünde Türkiye'nin deneyimlerinden yararlandığını belirten. Aynı şekilde analistler, terörsüz Türkiye süreci Şam ile SDG arasındaki anlaşmanın bu denli ileri bir aşamaya ulaşmasına yardımcı olan belirleyici faktörlerden biri olduğu ifadelerini kullandı. Ağrı'da altın üretimi başladı. Türkiye'nin yıllık 150 tondan fazla altın ithalatına karşı yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ve bu amaçla da özellikle Ağrı Diyadin'de hayata geçirilen Molla Kara Altın Madeni üretime başladı. Projenin Türkiye'nin yıllık altın üretimine tek başına yaklaşık %10 katkı sağlaması ve cari açığın azaltılmasına 2,5 milyar dolarlık doğrudan destek sunması bekleniyor denilmiş efendim. Haberin son cümlesi. Öte yandan Suriye ordusuna destek sürecek Milli Savunma Bakanlığı SDG'nin feshedilmesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Türkiye'nin bu gelişmelerden memnuniyet duyduğu ifade edilirken Suriye ordusuna terörle mücadelede verilen desteğin süreceği belirtiliyor. SDG son dokunuşu Ankara mı yaptı diyor efendim. SDG üzerindeki son dokunuş Ankara'da yapıldı şeklinde bir de yorum var. Buzul felaketi, Nepal'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde can kaybı 389'a yükseldi. 579'u turist, 823 kişiden haber alınamıyor. Başta deprem sanılan felaketin gerçek nedeni ise belli olduğu denilmiş efendim. Bir diğer gazeteye hemen bakacağız. Aynı şekilde reis size çay demleyeyim başlığı dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan esnaf ziyaretinde bulunduğu İstanbul Üsküdar Çengelköy'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan harçlık verdi. Müşteriler ve çalışanlarla sohbet ederken sizi çok özledim sarılabilir miyim diyen bir çocuğa da çaktırmadan sarıl cevabını verdi. Bir vatandaşın reis size çay demleyeyim diye seslenmesi çevredekilerin tebessümüne neden oldu denilmiş. Öte yandan algı korosu sus pus oldu. Asrın yolsuzluk davasında bugüne kadar iddianame boş ve siyasi, hepsi gizli tanık ve görüntüler kurgu yalanıyla kara propaganda yapan İmamoğlu korosu mahkemedeki itiraflarla sessizliğe büründü. İş adamları ve İmamoğlu'na yakın isimler Beylikdüzü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri üzerinden dönen kirli para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti iş adamları. İmamoğlu'na yakın isimlerin itirafları deniliyor ve ekosistem şantajla kuruldu denilmiş. Saraçhane medyası 36 itirafçıyı görmedi diyor aynı haberdeki alt başlıklarda. ABD kuşatmayı kırdı, sıra Türkiye'de. Özellikle sosyal medya sahibi Meta bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini Amerika'da sınırlamak zorunda kaldı. Çocukları korumak için yapılacak değişiklikler de yapılmış efendim yazılmış. 18 yaşından küçükler günde 2 saat kullanabilecek. Okul saatlerinde

sosyal medya üzerinden bildirim gönderilmeyecek, saat 24 ila 06 arası kullanım otomatik olarak yasaklanacak, zararlı içerikler kolaylıkla bildirilecek, beğeni sayıları tamamen gizli olacak, görüntü değişikliğine imkan veren filtreler yasaklanacak denilmiş. Haber özetinde birazdan tabii bu haberin de detayına bakacağız. Kuriş'in FETÖ ile kirli işbirliği deşifre oldu deniliyor. Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasındaki sürpriz ifadeye ulaşılmış. Tanık iş adamı ölümü şüpheli olan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 17-25 Aralık süreci öncesi FETÖ'nün birlikte hareket edelim teklifine devletimizin yanındayız karşılığını verdiğini belirtti. Kuriş döneminde ise grup üyelerine siyasi tercih baskısı uygulandığı da söyleniyor denilmiş efendim. Haber özetinde bir diğer gazeteye de hemen şöyle bakacağız. SDG'nin fesi Türkiye'nin zaferi diyor. Haber başlığında İsrail medyası Türkiye'ye karşı koz olarak görülen terör örgütü YPG SDG'nin fesini bir haber başlığında bu yorumla haberleştirdi denilmiş efendim. Tel Aviv için stratejik bir tokat, Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığını atıyor gazete. Özellikle bu hamle Erdoğan'a çok büyük bir diplomatik ve askeri başarı kazandırdı denilmiş. 9 metrelik dalga dehşeti, 359 ölü Nepal dünyayı şoke eden sel ve heyelan felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yetkililer ilk vuran sel dalgasının 9 metre yüksekliğe ulaştığına dikkat çekti diyor efendim. Londra'ya vururuz resti var denilmiş diğer bir haber başlıkta. Ve Avrupa'nın en büyük lüksü İGA'da deniliyor bir diğer haber başlığımızda da efendim. Özetler manşet bu şekilde, birazdan detaylara bakacağız tabii ki. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80.

Efendim mesajlarımıza hemen bir bakacağız. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar efendim. Ankara Saime Kadın'dan Elif, torunu Meymen ve Yağız için sıradaki eseri armağan edelim efendim biz sizlere. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Mesajın devamı. Hayırlı cumalar diliyoruz. Çanakkale'den Burhan, hafızlığını yeni tamamlayan oğlum Burak Kum ve Tuna Kum için sıradaki eseri yayınlayalım efendim biz sizlere. Allah razı olsun. Bereketli, mübarek olsun diyelim. Hayırlı sabahlar diliyoruz Çağatay Bey. Hayırlı sabahlar efendim. Cuma'nın hayrı bereketi tüm mazlum Müslümanların üzerine olsun. Kurtuluş nasip olsun. Amin efendim. Sıradaki eserimizi sizler için de paylaşalım. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Rabbim bu güzel cumanın hürmetine tüm İslam alemini her türlü kaza bela muhafaza eylesin. Kazadan beladan amin efendim. Sıradaki eserde bütün sevdiklerimize ve Soner Kırtepe, Hasan Keçeci armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Bursaklardan, Ankara'dan Mustafa Güzel. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Hayırlı cumalar, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Cümle dinleyicilerimizden şu güzel eseri dinleyelim. Ardından devam edelim.

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf Katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
3: Efendim haber detaylarımıza devam ediyoruz. SDG'nin fes memnuniyet verici Suriye ordusuna destek sürecek denilmiş efendim haber başlığında. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de SDG'nin feshedilmesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu ülkenin egemenliği

ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gündeme ilişkin sorular yanıtlandı. Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra terörsüz Türkiye süreci, Amerika merkezli danışmanlık şirketiyle yapılan sözleşme, Suriye'ye yönelik saldırılar ve gündeme gelen çatışmasızlık mekanizmasıyla Ege'deki adaların silahlandırılması konuları da özellikle değerlendirildi deniliyor. Bakanlık SDG'nin fesli ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunun yalnızca örgütün tasfiyesi açısından değil, Suriye'nin devlet yapısının güçlendirilmesi bakımından da önem taşıdığı mesajını verdi. Açıklamada gelişmenin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına, tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesine hizmet ettiğine işaret edildi. Türkiye'nin bu gelişmelerden memnuniyet duyduğu ifade edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi için desteğini sürdüreceği kaydedildi. Bu kapsamda Suriye ordusunun özellikle terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğin mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde devam edeceği belirtiliyor. Silahların teslimi izleniyor denilmiş Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni aşamaya dair de mesaj verdi. Bakan Yaşar Güler'in de görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların ele alındığı bildirildi. Toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği, komisyonların teşkiline yönelik de özellikle çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüğü açıklandı. Bakanlık sürecin sağlıklı ve istikrarlı biçimde ilerlemesinin önemine dikkat çekerken, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin ve ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidinde görev üstleneceğini vurguladı deniliyor. Öte yandan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının da yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada bakanlık saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgularken, Amerika makamlarının Suriye'yi de kapsayacak bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulmasına yönelik tüm girişimlerine ilişkin açıklama ve haberlerin takip edildiğini dile getirildi. Ancak bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'na henüz herhangi bir resmi talep ulaşmadığı açıklandı. Böyle bir talep gelmesi halinde konunun ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirileceği de kaydedildi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Bir diğer haber başlığına hemen şöyle bakacağız efendim. Meclisin gündemi şekilleniyor, yeni yasalar yolda denilmiş efendim. Ekim-Kasım aylarında ve 2027'nin ilk yarısında meclis gündemine taşınması planlanan düzenlemelerin başlıklarını Eylül ayında netleşeceği yazıyor. Yeni dönemin önemli başlıklarından birini yargı düzenlemeleri oluşturacak. 13. yargı paketi için çalışmaların Eylül'de şekillendirilmesi ve paketin sonbaharda meclis gündemine taşınması bekleniyor. Yargılamaların hızlandırılması, ceza ve infaz sisteminde yapılması planlanan değişikliklerle aile hukukuna ilişkin başlıkların pakette yer alması üzerinde çalışılıyor. Öte yandan süresiz nafaka konusunda ise yeni bir yasal düzenleme hazırlanması planlanıyor. Ceza ve infaz sisteminde de daha kapsamlı bir değişiklik için çalışma yapılacak. Farklı ülkelerdeki ceza ve infaz sistemleri incelenerek yeni bir model üzerinde çalışma planlanıyor. Yeni yasama döneminde belediyelerin görev ve yetkileri, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve yerel yönetimlerin mali yapısına ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerde Eylül ayındaki hazırlıkların önemli başlıkları arasında bulunuyor denilmiş haberin son cümlesinde. Öte yandan tek kayıtla paraları yurt dışına kaçırdılar diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ali Ankur İş grubuna yönelik soruşturmaya ilişkin özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Biz kesinlikle bir dini grup ya da bir dini yapılanmaya yönelik operasyon yapmadık. Bu tamamen suç örgütünün yapılanmasına ilişkin mali bir operasyondur dedi. Bakan Gürlek, Alparslan Kuytul örgütünde böyle bir veri yok ama Alihan Kuruş suç örgütünde Glooper isimli bir yazışma programı kullanıyorlar diyen Gürlek, yapılanmanın muhasebe için de özel program geliştirdiğini belirterek, ayrıca tek kayıt diye bir muhasebe programı var, bununla ilgili çalışıyoruz. En son yapılan 54 kişilik gözaltında tek kayıt muhasebe programına ilişkin kişiler de alındı. Burada özellikle muhasebe kayıtları üzerinden sahte belge oluşturarak paraların yurt dışına çıkartılması, daha sonrasında sisteme sokulması konusunda anladığım kadarıyla bir çalışma yapılıyor, bunlarla ilgili süreç devam ediyor dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada. Efendim eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, mesajlarımıza bakacağız. Cumamız mübarek olsun, duamız kabul. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Abdülkadir Levent Keçiören'den teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Ankara'dan Yaşar Şimşek. Aleykümselam. Yüce Allah cumanın feyzinden, bereketinden tüm ümmeti nasiplendirsin. Amin efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Denizli'den tüm dinleyicilerimize selam olsun. Allah'ım şifa versin hastalarına. Amin efendim. Bugünün hatrı hürmetine selamete çıkarsın. Allah'a emanet olmuş sizler de efendim. Teşekkür ediyorum.

ediyoruz. Ve tabii ki yine diğer sessiz dinleyicilerimiz, sizin de mesajlarınızı bekliyoruz. 0533-013-8090 mesaj numaramız. Şu güzel eserlerimize bir kulak verelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Tekrar mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Kıbrıs'tan Ayşe Yazıcı, bütün Müslümanların cuması mübarek olsun. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun bizden de size. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim Kur'an'dan, Resulullah'ın yolundan ayırmasın. Selam ve duayla cumamız hayırlara vesile olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Başakşehir'den Faruk Can. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en doğrusu Hazreti Muhammed'in yoludur. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Hemen güzel bir eserimizi armağan edelim. Ardından devam edelim.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler geri bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim gündem sayfamızda devam ediyoruz. Gazze can çekişiyor. Hamas liderlerinden ve müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, Gazze'de koşulların çok ağır olduğunu, ateşkes şartlarına uymayan terörist İsrail yüzünden yüzbinlerin insani krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Gazi Hamad, İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. İsrail'in ateşkes anlaşmasından sonra tek bir olumlu adım atmadığını vurguladı. Ortada bir anlaşma var ancak İsrail bu anlaşmaya bağlı kalmıyor diyen Hamad, Gazze'de saldırılar, sivillerin hedef alınması ve yıkım devam ediyor. İsrail anlaşmaya yanaşmıyor ve gerekli tavizler vermek istemiyor. Bunun arkasında iç siyasi hesaplarda bulunuyor. İsrailli lider özellikle yetkililer özellikle

siyasi liderler verecekleri tavizlerin gelecek seçimlerde kendilerine kaybettireceğini düşünüyor. Bu nedenle anlaşmanın uygulanmasına yönelik ciddi bir isteksizlik söz konusu. Silah meselesinin müzakerelerde en tartışmalı başlıklardan biri olduğuna dikkat çeken Hamad, bu mesele yalnızca Hamas'ın silah bırakması şeklinde ele alınamaz. Silah konusu İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yönetimini üstlenecek Filistinli ulusal heyetin oluşturulması ve uluslararası bir gücün görev ve yetkilerinin özellikle netleştirilmesi gibi birçok aşamaya bağlıdır dedi. Görüşmelerde silahların doğrudan teslim edilmesinden ziyade ağır silahların Filistinli ulusal bir yapı tarafından muhafaza edilmesine yönelik bir yaklaşımın ele alındığını belirten Hamad, Gazze'nin güvenliği ve geleceğine ilişkin kararların dışarıdan dayatılmasını kabul etmiyoruz. Gazze'nin yönetimi ve geleceği Filistinlilerin elinde olmalıdır dedi. İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerinde ciddi kısıtlamalar uyguladığını da belirten Hamad, bizim günlük olarak en az 600 yardım tırına ihtiyacımız var ancak şu anda Gazze'ye yaklaşık 220 tır giriyor. Üstelik bunların yaklaşık yarısı ticari mal taşıyan araçlardan oluşuyor. Geriye kalan kısımsa insani yardımı taşıyor. Örneğin Gazze'de ciddi bir su krizi yaşanıyor. Terörist İsrail, altyapı sistemini ve çok sayıda su kuyusunun büyük bölümünü tahrip etti. İlaç temininde de ciddi sorunlar yaşanıyor. Hastanelerde tıbbi ekipman eksikliği yaşanıyor. Gazze'de çevre koşulları da son derece kötü. Enkazın kaldırılması da büyük bir sorun. Yeterli ekipman yok. Hala enkaz altında ve çeşitli bölgelerde çıkarılmayı bekleyen yüzlerce cenaze bulunuyor dedi denilmiş efendim. Haberin son cümlesinde bir eser arası vereceğiz, ardından programın son bölümünde tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Efendim, vedamız öncesi hemen mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar diliyoruz. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerimize en içten selamlar. İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinden Hasan Aktürk, teşekkür ediyorum efendim. Bizlerden de selam olsun. Hayırlı sabahlar, bereketli cumalar diliyoruz Diyanet Radyo ailemize. Afyon, Bolvadin'den Yusuf ve Abdullah, ameliyata girecek olan Zuhre Ravza ablamıza şifalar ve dua bekleriz. Rabbim şifalar versin efendim inşallah. Selamlar, aleyküm selam aileme ve ailesini seven herkese sıradaki eseri hediye ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz diyor Baran. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, Cuma bayramının bütün güzelliği, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda tekrar kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: üzerine güneş değmeyenler,
13: hesap etmeden verebilenler,
14: ben değil biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
4: yol açan,
8: yol olan,
13: yolda olanlara.
6: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
2: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın ya.

yeryüzünde melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
2: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
3: Görmedik. Evet, görmedik.
4: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
5: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğini işaretle şöyle dedi: bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.
6: İşte şu gördüğümüz yer Medine. Peygamber şehri.
7: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
6: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
7: Ay, nasıl biri acaba?
6: Arkadaşlarımın anlattığına göre çok güzel biriymiş. Ey Allah'ın Resulü.
8: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba?

0: Son ekmeğimizi dün sabah yedik.
1: Bugün de oruca niyetlenelim o zaman.
0: Olur. Peygamberimizden yardım istesen.
1: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
0: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur. Vermekten gocunmaz. Elinde varsa verir.
1: Evet, istersen verir. Ama utanıyorum artık. Hangi birimizi doyuracak? Suffede kalan fakirler yetiyor ona. Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine elindekini verdiği için kendi aç kalıyor.
0: Haklısın.
1: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kendine bir yemek hediye edilmişti. O da onu arkadaşlarına ikram etti. Resulullah'ın o yemeğe daha çok ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşları iştahımız yok diye yemeği reddettiler. Resulullah ise açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin diyerek onlara ısrarla yemeği verdi.
0: Doğru. Ne diyeyim bilemiyorum. Ben belki bir hediye veya sadaka gelmiştir diye düşündüm.
1: Tamam, bir denerim.
2: Adam peygamberimizin huzuruna gelip ihtiyacını arz ettiğinde peygamberimiz ona evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu.
1: Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var.
2: Peygamberimiz onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu.
3: Ben onları bir dirhem karşılığında alırım.
2: Allah Resulü kim bir dirhemden fazla verir diye sordu.
4: Ben iki dirhem veririm.
2: Peygamberimiz adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi.
1: Emredersiniz ya Resulallah.
2: Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim dedi.
1: Ya Resulallah, sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım.
2: Resulullah ona şöyle dedi. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. Allah Resulü bazı arkadaşlarıyla Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı.
5: Ah yavrum yavrum vah yavrum. Ben sensiz ne yaparım? Nasıl dayanırım bu hasrete? Ah kuzum. Ah evladım. Yavrum. Yavrum.
2: Evlat acısıyla yüreği kavrulan bu kadıncağızın sesini kabristanın dışından duyan peygamberimiz onun yanına doğru ilerledi. Peygamberimiz kadına Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kadınsa kederinden onun peygamber olduğunu fark etmemişti.
5: Bana ilişme! Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun. Ben evladımı toprağa verdim. Onun tazecik bedeninin üstüne toprak attılar. Ah kuzum yavrum.
6: Sakin ol.
7: Sakin ol. Ağzından çıkana dikkat et. Sabredersen Allah katında mükafat kazanırsın. Sabretmezsen dayanması daha da güçleşir.
5: Yavrum.
2: Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına az önce yanına gelenin Allah'ın Resulü olduğunu söyledi.
8: Ne? Ne dedin sen? Allah'ın Resulü mü buradaydı?
0: Evet. Az önce sana Allah'tan sakın ve sabret diyen Resulullah'tı.
8: Ben hiç fark etmedim ki. Onun Allah'ın peygamberi olduğunu bilseydim hiç öyle konuşur muydum?
0: Acın büyük. Allah sana sabır ihsan etsin.

0: Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ın elçisiyle öyle konuşulur mu hiç? Gidip özür dileyeceğim.
1: Kederli anne özür dilemek üzere peygamberimizin kapısına geldi.
0: Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim.
1: Peygamberimiz ona şu karşılığı verdi. Esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilendir. Suffe ehlinin sayısı gün geçtikçe artıyor, Medine'ye yeni gelen evsiz insanlar buraya yerleşiyordu. Vaktinin çoğunu Suffe ehliyle geçiren Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da peygamberimizden öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyordu. Abdullah bin Ömer, Suffe'ye yeni gelenlerden birini karşılama işini üstlenmiş, ona yeni yerleşeceği şehri tanıtmaya gönüllü olmuştu.
2: Hoş geldin kardeşim.
3: Hoş bulduk.
2: Yeni mi geldiniz?
3: Evet, bu sabah güneş doğarken Medine'ye geldik.
2: Allah Resulü ile görüştünüz mü?
3: Evet, bizim Suffe'ye yerleşmemizi söyledi.
2: Tamam, şimdi ihtiyaçlarınızı görelim. Bu arada ben de size buraları tanıtayım.
3: Allah razı olsun.
2: Hepimizden. İsmin neydi?
3: Amr.
2: Ben de Abdullah. Memnun oldum.
3: Bilmukabele.
2: Babanın adı ne Amr?
3: Halit.
2: Nerelisin? Kimlerdensin?
3: Ailem Yemen tarafında bir kabileye mensup.
2: Nerede oturursunuz? Yemen'de mi?
3: Yemen'i bilir misin? Neden bu kadar ayrıntılı soruyorsun?
2: Evet, haklısın. Çok soru sordum ama bunun bir sebebi var.
3: Öğrenmek isterim.
2: Bir gün peygamberimizle beraberdik. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek ondan bir şeyler istedi. Resulullah bana dönerek o adamı tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıyorum dedim. Peygamberimiz onun ismini öğrenmek istedi. Tanıyordum ama ismini bilmiyordum. Peygamberimiz bu sefer evi nerededir diye sordu. Onu da bilmiyordum. Çok mahcup oldum. Peygamberimiz bu tanıma değildir dedi ve ekledi. Bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir. İşte o gün bugündür biriyle tanışırken bu soruları sormaya çalışırım.
3: Anladım. Haklısın o zaman. Peki sen kimsin? Ben de seni tanıyayım.
2: Ben de tanıtayım kendimi. İsmim Abdullah demiştim zaten. Babam Ömer. Mekke'de yaşıyorduk. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Sonra peygamberimize hicret emri gelince buraya göç ettik. O zamanlar 10 yaşlarındaydım.
3: Kendini bildin bileli Allah Resulü'nün civarındasın. Ne güzel.
2: Evet, hamdolsun.
3: Baban, annen hayatta mı?
2: Evet, hayattalar.
3: Eviniz var mı?
2: Var.
3: Neden burada kalıyorsun?
2: Evime gittiğimde olur. Ama burada Suffe'de bulunanlar peygamberimizi her an görme şerefine erişiyor. Ben de bu hayırdan mahrum olmak istemiyorum. Elimden geldiğince peygamberimizin yanından ayrılmam.
3: Ne güzel.
2: Bundan sonra sen de öyle olacaksın.
3: İnşallah.
2: Peki sen Amr, yeni mi Müslüman oldun?
3: Yaklaşık bir sene oldu.
2: Buraya gelmeye nasıl karar verdin?
3: Kabul ettiğimiz bu din hayatımızı değiştirdi. Ama öğrenmemiz gereken çok şey var. Uzakta olunca peygamberimizin öğütlerinden mahrum oluyoruz. Biz de işimizi gücümüzü ayarladık. Ben aileme ve köyümdeki insanlara burada öğrendiklerimi aktarmak üzere bu yolculuğa çıktım. İmkanlar ölçüsünde Resulullah'ın yanında kalıp onun ilminden istifade edeceğim.
2: Ne iyi etmişsin. Allah mübarek etsin. Zamanın bereketlensin.
3: Amin.
2: Gel, sana etrafı gezdireyim.
3: İyi olur. Sağ ol. Abdullah, zamanının çoğunu burada Suffe'de geçirdiğini söyledin. Geçimini nasıl sağlıyorsun peki?
2: Babam fetihlerden sonra birkaç hurmalığa sahip oldu. Onlarla ilgileniyoruz. Ufak çaplı ticari girişimlerimiz de oluyor. Hamdolsun geçinip gidiyoruz. Ama asıl yükü ailem yükleniyor. Benim burada olmamı destekliyorlar. Hem dünyada karnımız doyduktan sonra fazlasına gerek var mı sence?
3: Senin yaşındakiler genelde bir işe tutunma gayretinde olurlar. Dünya malına düşkünlük göstermiyorsun.
2: Biliyor musun, dünyalık şeylere karşı içimde bir istek yok. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. İnsanların arzularının peşinden koşup gittiklerini ve bu uğurda ömürlerini heba ettiklerini görünce üzülüyorum.
3: Doğru bir tespit. Pek çoğumuz bir hiç uğruna ömrümüzü tüketiyoruz.
2: Bir seferinde Resulullah omzumdan tutup bana şöyle demişti. Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
3: Ne kadar manidar.
4: Allah rızası için bir lokma ekmek ya da bir hurma verin.
3: Hay Allah. Benim yanımda bir şey yok ki. Sende var mı?
2: Maalesef bende de yok. Gel kardeşim, bakalım bir şeyler bulabileceğim.

0: Gidecek miyiz? Amr, sen şurada dinlen. Ben birazdan dönerim.
1: Peki. Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?
0: Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk.
1: Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin.
0: Doğru, değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor.
1: Bu konuda ne diyor peki?
0: Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor.
1: Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

89. Gün Rüya Uykudaki Alem. Ayet-i Kerime Meali. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Safat Suresi 102. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Said el-Hudri'den Hazreti Peygamber'i şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir. Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse bu Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez. Fetva. Rüyada kurban kesmeyi adayan kişi bu adağını yerine getirmeli midir? Peygamberlerin dışındaki insanların gördükleri rüyalar kesin bir hüküm ifade etmediği gibi bu rüyaların bağlayıcılığı da yoktur. Bu itibarla rüyada kurban kesmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi gerekmez. Hikmetli Söz. Yığdığı maldan muhtaçları mahrum edenlerden, birikimini şükranla karşılanacak işlere, kendisi için hazine olacak iyiliklere kullanarak halini güzelleştirme fırsatını kendi eliyle engelleyenlerden olmaktan Allah'a sığınırız. Bir cimri niçin malını saklıyorsun sorusuna felaket zamanları için cevabını verince, bu cimriliğine bakılırsa zaten o felaket başına gelmiş demişler. Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet Radyo.
3: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 15 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 15 Ağustos 1442. Tarihte bugün Reisül Kurra Hafız Mehmet Rüştü Aşık Kutlu'nun vefatı 1980. Ankara Kocatepe Camii ibadete açıldı 1987. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. Elektronik atıklar. Temiz bir çevre insan sağlığı için temeldir ve elektronik atıklar yani e-atık çevre sağlığını tehdit etmektedir. Gelişen teknolojiyle artan e-atıklar dikkatli bertaraf edilmediğinde insan sağlığına ve çevreye zarar verir. E-atıkların geri dönüşümü, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Geri dönüşüm, e-atıkların doğaya verdiği zararı azaltmanın ve değerli madenleri geri kazanmanın anahtarıdır. Gelişmiş ülkelerde otomatik sistemlerle yapılan geri dönüşüm, gelişmekte olan ülkelerde genellikle yasal olmayan yöntemlerle ve çevreye zarar vererek yapılmaktadır. E-atık yönetiminde tüketicilerin geri dönüşüm merkezlerine cihaz teslimi ve cihazların tamir edilerek tekrar kullanımı önemlidir. E-atıkların yıllık %5 oranında büyümesi ilgi çekici durmaktadır. Doğru e-atık yönetimi bireysel, ulusal ve uluslararası çabalarla hem çevre sağlığını korur hem de sürdürülebilir bir gelecek sağlar. Bir hadis. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. İşten, kıştan, yazdan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Baht nedir? Bahtlı kimdir? Hadi gözde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Tenkin insan harcıdır. Meseleyi akıl süzgecinden geçirip köşelerine, bucaklarına dek değerlendirmeyi sağlar. Kış yaklaştığı vakit kışa, yaz görüneceği vakit yaza hazırlıktır. Gündüzün ardındaki geceyi, gecenin peşinden yeten gündüzü saat saat tanır. Böylece temkinli kişinin hayata karşı geliştirdiği tutum sade ama etkili bir hal alır. Sakınmalısın gözünü, sözünü, bilhassa özünü beyhude beklentilerden, asılsız söylentilerden, boşa çıkacak hayallerden sakınmalısın. Çünkü hayat çoğu zaman planladığın gibi gitmez. Ak dediğin kara, kara dediğin ak perdelerini seriverir kıymetli manzarana. Kısacık günde nice zorluk seni sabırla beklemektedir. Bu tuzağa düşmek değildir bilesin. Aksine tuzakların varlığından emin olmaktır. İlerlemek isteyen yürümeyi, yolu, yorgunluğu bir iyice hesaplamalıdır. İyiyi ummaktan vazgeçip kötüye de hazırlanmalıdır. İnsan bir işe başlarken en iyi sonucu hayal eder. Bu ona mutluluk bahşeden bir alemi inşa eder. Halbuki tatlı hayallere tutunanın hevesi gerçeklerle karşılaştığında kristal bir vazo misali tuzla bozulur. Güçlüklere karşı hazırlıklı kişiyi işlerin işleyişi kolay kolay yıkamaz. Aslında her şey basit.

0: dair ince hesaplar yapmak yerine yaza kavuşursam bahtıma deyip ardına yaslanmalıdır. Beklentileri düşük tutmak her olumlu gelişmeye sevinmeyi de getirir. Ruhsal dayanıklılığı da güçlendirir. Ölçülü umut insanı dengede tutan bir kalkandır. Direnç her zaman hem kötüye hazırlıklı olup hem de iyiye çok yakın durmakla kazanılır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın Resulü, insanın sınırlı güç ve imkanlarla yaratılmış olmasına rağmen hırs ve hevesleri bakımından sınırsız isteklere sahip olduğunu biliyordu. İnsan, Hazreti Adem'den beri hep daha uzun yaşamak istemiş, ölümden hiç hoşlanmamıştı. Öyle ki, ihtiyarlasa, güç ve kudretten düşse dahi, dünya sevgisinde ve uzun emellerinde hiç eksilme olmazdı. İnsanın eceli ensesindeyken bile emeli uzun, gözü de hep uzaklarda olurdu. Başına bir sürü şey gelir, fakat sürekli emelinin peşinde koşar ve ecelini aklına getirmezdi. Bunu bir örnekle göstermek isteyen Hazreti Peygamber, bir gün ashabıyla beraberken eline iki taş aldı ve taşları fırlattı. Biri hemen yakına, diğeri ise uzağa düştü. Ashab Hazreti Peygamber'i izlemekteydi. Allah'ın elçisi taşların düştükleri yerleri göstererek, "Şu ve şu nedir biliyor musunuz?" dedi.
2: Allah ve Resulü daha iyisini bilir.
3: Ey Allah'ın elçisi, nedir bu işin hikmeti? Taşlardan birini yakına, diğerini daha uzağa fırlattınız. Bundan ne anlamalıyız?
1: Allah'ın Resulü ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Onlara döndü ve uzağa düşen taş insanın emeli, yakına düşen de insanın ecelidir dedi.

yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana din.

çıplak doğmuş olan insan çıplak gidecektir. Tekrar bırakacak olduktan sonra dünya malını toplamak neye yarar?

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur durur. Sebatlı, ihtiyatlı kişi ise dağa benzer. Bir dağ hiç esen rüzgara değer verir mi?

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Suriye'de yeni dönemin şifreleri peş peşe geliyor. SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve Şam yönetimine entegrasyon kararıyla ülkenin kuzeyinde yeni bir sayfa açıldı. Gözler şimdi güneye, Süveyda'ya çevrildi. Dürzilere yapılan kritik çağrı İsrail'in bölgedeki hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. YPG'nin kendini feshetmesi İsrail'e Türkiye konusunda geri adım attırdı. İsrail basını gelişmeyi Türkiye'nin büyük zaferi ve stratejik bir tokat olarak yorumladı. Tel Aviv'in Ankara ve Şam'la gerilimi azaltma arayışına girdiği belirtilirken Türkiye karşıtı söylemlerin iç siyasi hesaplaşma olduğu öne sürüldü. Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen sel ve toprak kaymasında bilanço hızla artıyor. Son bilgilere göre 469'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu en az 1300 kişidense haber alınamıyor. İkinci sel riskinin olduğu bölge için ekipler seferber oldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Antalya'da yakalanan zanlının örgütün para ve mali trafiğine ilişkin 37 klasörün saklanması talimatı verdiği öğrenildi. Söz konusu evraklar da başka bir adreste ele geçirilerek incelemeye alındı. Bu arada soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı da 42'ye yükseldi. Türkiye'nin denizlerdeki insansız hava aracı kabiliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Baykar tarafından geliştirilen Kalkan DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada da test edildi. Dikey iniş kalkış özelliğine sahip insansız hava aracı testlerden başarıyla geçerek tam not aldı. Yedi kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında görme engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim'e erişimini kolaylaştırmak amacıyla Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim basılıyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale

Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 15 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 15 Ağustos 1442. Tarihte bugün Reisül Kurra Hafız Mehmet Rüştü Aşık Kutlu'nun vefatı 1980. Ankara Kocatepe Camii ibadete açıldı 1987. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. Elektronik atıklar. Temiz bir çevre insan sağlığı için temeldir ve elektronik atıklar yani e-atık çevre sağlığını tehdit etmektedir. Gelişen teknolojiyle artan e-atıklar dikkatli bertaraf edilmediğinde insan sağlığına ve çevreye zarar verir. E-atıkların geri dönüşümü, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Geri dönüşüm, e-atıkların doğaya verdiği zararı azaltmanın ve değerli madenleri geri kazanmanın anahtarıdır. Gelişmiş ülkelerde otomatik sistemlerle yapılan geri dönüşüm, gelişmekte olan ülkelerde genellikle yasal olmayan yöntemlerle ve çevreye zarar vererek yapılmaktadır. E-atık yönetiminde tüketicilerin geri dönüşüm merkezlerine cihaz teslimi ve cihazların tamir edilerek tekrar kullanımı önemlidir. E-atıkların yıllık %5 oranında büyümesi ilgi çekici durmaktadır. Doğru e-atık yönetimi bireysel, ulusal ve uluslararası çabalarla hem çevre sağlığını korur hem de sürdürülebilir bir gelecek sağlar. Bir hadis. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Haşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif Mustafa Giden Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edin.
1: Reklam. Günün duası.
3: Efendimizin ümmeti için ettiği dualardan biri şöyleydi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır, bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Suriye'de yeni dönemin şifreleri peş peşe geliyor. SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve Şam yönetimine entegrasyon kararıyla ülkenin kuzeyinde yeni bir sayfa açıldı. Gözler şimdi güneye, Süveyda'ya çevrildi. Dürzilere yapılan kritik çağrı İsrail'in bölgedeki hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. YPG'nin kendini feshetmesi İsrail'e Türkiye konusunda geri adım attırdı. İsrail basını gelişmeyi Türkiye'nin büyük zaferi ve stratejik bir tokat olarak yorumladı. Tel Aviv'in Ankara ve Şam'la gerilimi azaltma arayışına girdiği belirtilirken Türkiye karşıtı söylemlerin iç siyasi hesaplaşma olduğu öne sürüldü. Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen sel ve toprak kaymasında bilanço hızla artıyor. Son bilgilere göre 469'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu en az 1300 kişidense haber alınamıyor. İkinci sel riskinin olduğu bölge için ekipler seferber oldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Antalya'da yakalanan zanlının örgütün para ve mali trafiğine ilişkin 37 klasörün saklanması talimatı verdiği öğrenildi. Söz konusu evraklar da başka bir adreste ele geçirilerek incelemeye alındı. Bu arada soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı da 42'ye yükseldi. Türkiye'nin denizlerdeki insansız hava aracı kabiliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Baykar tarafından geliştirilen Kalkan Diha, TCG Anadolu ve TCG Burgazada da test edildi. Dikey iniş kalkış özelliğine sahip insansız hava aracı testlerden başarıyla geçerek tam not aldı. Yedi kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında görme engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim'e erişimini kolaylaştırmak amacıyla Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim basılıyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 36 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Saraybosna 31, Gümüşhane 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünyayı bir sofra bil. Şimdi biz oturduk, o sofradan rızkımızı yiyoruz. Bizden evvel gelenler

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Lilmuttakin ve la udvane illa alazzalimin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, muhterem müminler, içerisinde bulunduğumuz ay şanlı tarihimizin çok önemli zaferlerine şahitlik etmiş önemli bir aydır. Bu ay Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun yurt edildiği ve büyük taarruz ile de istiklal ve hürriyetimizin kazanıldığı önemli bir aydır. İslam tarihine baktığımız zaman vatan olmazsa olmaz bir unsur olarak Müslümanların, müminlerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Ve Kur'an-ı Hakim'de vatan kelimesi aslında el-ard, yani arz olarak karşılık bulmaktadır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da vatanına olan düşkünlüğünü, kendisine nübüvvet işareti verildiğinde "Ya Muhammed, sen de senden önceki peygamberler gibi yurdundan çıkarılacaksın" denildiğinde "Evve muhriciyehum, beni yurdumdan mı edecekler" diye teaccüp eylediği, Mekke'de ve Medine'de müminler arasında kardeşliği tesis ederek akabinde de millet kavramını, millet duygusunu inşa ettiği o siyer sayfaları vatanın ehemmiyetine işaret etmektedir. Elbette tarih boyunca vatanımız da birçok taarruza, saldırıya maruz kalmış ve bu saldırılar karşısında milletçe hep beraber tarihin altın sayfalarına kazınılan zaferler elde edilmiştir. Tarihe zaferleri kaydeden milletin elbette çok sağlam bir seciyesi ve güçlü bir imanı vardır. Ne zaman ki memleketin dört bir yanı işgal edilmiş, işte o vakit imana müracaat edilmiş ve müftülüklere gönderilen tamimlerle nusreti ilahiyeyi tazarru edelim, İlahi zaferi niyaz edelim, Rabbimizden talep edelim ve mabidi mübarekemizde, yani camilerimizde kemal-i huşu ile, ihlas ile niyazı muvaffakiyet eyleyelim denilmiştir. Ta Malazgirt'te "Burada Allah'tan başka sultan yoktur, emir ve ferman onundur" diyerek başlamıştır. İşte bu ahval içerisinde nefisleri, ruhları inşa edilmiş bir toplum vardır. tezkiye olunmuş, bina edilmiş bir ruhun sahibi olan koca bir millet vardır. Muhterem müminler, nefis aslında nefes kelimesinden, nefis kelimesinden türeyen bir kelimedir. Dolayısıyla insanın cevfinden, içerisinden dışarıya salıverdiği hava nefestir. Ve o nefes insana rahatlık verir. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde nefse dair birçok vurgu vardır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her kim ki bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse neffesallahu kurbetehu, Allah da onun sıkıntısını giderir. Hadis-i şerifinde nefis kelimesini kullanmıştır. Nefis, ninelerimizin dilinde bir de pis olarak adlandırılır. Hani eskiden dedelerimizin, ninelerimizin hep aynı çatı altındaki evleri paylaştığı ve bugün özlemle zikrettiğimiz günler vardı ya, eğer o torunlardan birisinin başı ağrırsa o nine, o anneanne, o babaanne gel bakalım evladım der, ona bir Felak ve Nas surelerini okur, akabinde de biraz böyle esnemeye başlarsa yavrucuğum sende pis nefis var derlerdi. Dolayısıyla bu manası itibariyle nefsin ve nefesin kötüsü göz, yani nazar olarak adlandırılmıştır. Nefis veya nefs bir şeyin zatını ifade etmek için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ, sizin nefsinizden yani ehli iman olan bir peygamber gönderilmiştir diye ifade edilmiş. Peygamberimizin bizim nefsimizden geldiği, bizim gibi ehli iman ve İslam olan tevhidin tebliğcisi peygamberimize atıfta bulunulmuş. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ayetinde nefislerinizi öldürmeyiniz derken aslında kendiniz dışındaki başkalarını öldürmeyin kastedilmiştir. Taberi buna işaret ederken لَا يَقْتُلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا, yani birbirinizi öldürmeyin denilmek istemiştir. Dolayısıyla Allah-u Teala bütün müminleri kardeş olarak nitelemiş ve Taberi'nin ifadesiyle فَقَاتِلُ اَخ۪يهِ كَقَاتِلِ نَفْسِهِ, kardeşini öldüren kimse adeta kendisini öldürmüştür. Kardeşini öldüren, ona zarar veren kimse aslında kendine zarar vermiştir, vurgusu yapılmıştır. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ, kendinizle alay etmeyin olarak doğrudan tercümesini yaptığımız bu ayette aslında bir kişinin kendisiyle alay etmesinin makul olmadığı, dolayısıyla buradaki hitabın başkalarıyla alay etmeyin, kendi nefsinizde yani kendisi ile değil de mümin kardeşlerinizle alay etmeyin manası kastedilmiştir. Bir müminle alay eden, ona efendim ağız göz işareti yaparak onu tasvir eden, aşağılayanların aslında kendilerini aşağıladıklarına işaret edilmiştir. Hadis-i şerifte ve ayet-i kerimede فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, evlere girdiğiniz zaman فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ, kendinize selam verin denilmiş. Ama madem ki İslam ümmeti tek bir vücut gibidir, öyleyse mümin bir eve girdiğinde, hiç kimsenin girmediği, olmadığı bir ortamda selam verdiğinde aslında bütün ehli İslam'a selam vermiştir. Nefis insandır değerli müminler. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz "La teczi nefsun an nefsin şey'en." O gün hiçbir nefis hiçbir nefse fayda vermeyecektir derken hiçbir insan hiçbir insana fayda vermeyecektir. Onu kastetmiştir. Nefis ruhtur değerli kardeşlerim. Nefis ruhtur. Vel melaiketu basitu eydihim. Melekler ellerini uzatmışlar ölmek üzere olan kimseye. Ahricu enfusekum. Nefislerinizi çıkarın. Ruhunuzu teslim edin demek istemişlerdir. Nefis insanın kendisidir. Zira ayet-i kerimede biz insanı yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Onun nefsinin kendisine neler fısıldadığını biliriz buyuruyordu ayet-i kerimede. İsa aleyhisselam, "Ya Rab, sen benim nefsimde ne olup bittiğini bilirsin. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. Ben senin nefsinde olanı, zatında olanı bilemem diyordu. Nefis böylesine geniş bir manaya delalet etmektedir. Nefis dediğimiz zaman bir de bu nefsin inşası vardır. Bu nefsin ıslahı vardır. Nefsin terbiyesi vardır. Terbiye kelimesi Rab kelimesiyle aynı kökten gelir. Ve bir şeyin maliki, sahibi, efendisi, nimet vereni, bahşedeni anlamına gelir. Rab kelimesi tek başına kullanıldığı zaman sadece Allah kastedilir. Ama yanına işte Rabbul Beyt, yani evin sahibi anlamında vesaire insan unsuru ilave edildiği zaman o alanın sahibi, o alandaki söz sahibi olan anlamına gelir. Terbiye kelimesini alimlerin nasıl tarif ettiklerine baktığımız zaman şöyle diyorlar. İnşa'u şey'i halen fehalen ila haddi tamam. Bir kişi bir şeyi yavaş yavaş merhale merhale tamam oluncaya kadar inşa etmektir. Bir başka tarifte İ'dadul ferdi, kişinin hazırlanmasıdır. Liyahya hayaten kamile, kamil bir hayat yaşaması için onun hazırlanmasıdır der. Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman terbiyenin inşa anlamına geldiğini bakın bu ayet-i kerimede görüyoruz. Ya Rab, anne babalarımızın üzerine rahmet kanatlarını ger. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Nasıl ki onlar beni küçükken inşa ettiler, terbiye ettiler, muhafaza ettiler, sen de onları öyle ya Rab. Terbiye bir halden daha iyi bir hale intikal anlamına gelir. Dolayısıyla yeryüzünde düzen, intizam sağlanmışken orada ifsat çıkarmak yasaklanmıştır. Terbiye edep demektir. Evlerimizde ser levha olarak kullandığımız illa edep, illa edep, mutlaka edep, olmazsa olmaz edep, terbiye dediğimiz o lafız budur. Alimlerimiz bu alanı boş bırakmamışlardır. Terbiye aynı zamanda kötülüklerden temizlemek, pisliklerden tecrid etmek anlamına gelir. Ayet-i kerimede peygamberimize hitaben "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum." Onların mallarından zekatı al ki temizlersin onları böylece ve tüzekkihim ve tezkiye edersin denilmiştir. Ayet-i kerimede yine قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Her kim nefsini tezkiye ederse felaha ermiştir denir. O yüzden İmam-ı Azam Ebu Hanife el-alim vel-mutaallim, alim ve öğrenci diye adlı eserini telif etmiştir. Metodoloji ve metot anlamına gelmesi bakımından terbiye aynı zamanda siyasettir. Dolayısıyla kayravani alimlerden siyasetü sıbyan ve tedribuhum, çocukların terbiye metodolojisi ve onların eğitimi adlı kitapları efendim alimlerimiz tevil etmişlerdir, telif etmişlerdir. Terbiye nasihat demektir. Yol vermek, eğitmek, yol göstermek demektir. Dolayısıyla Gazali'nin Eyyuhel Veled adlı eserini de burada zikretmek lazım. Hele Risaletul Müsterşidin adlı eseriyle Haris el Muhasibi'nin efendim meşhur eseri de sahada önemli bir yer tutmaktadır. Muhterem müminler, terbiyenin diğer bir adı da ahlaktır. Biz birini kınadığımız zaman ne deriz? Annesi babası terbiye etmemiş der ve ahlaki zafiyete işaret ederiz. İbn Sina ahlakı tarif ediyor ve diyor ki İblâğu'z-zât ilâ kemâliha. Şahsiyetin, kişiliğin kemale erdirilmesidir. Ellezî hulikat lehu. Kaldı ki o kemal de insanın yaratılış gayesidir. Bugün etrafımıza baktığımız zaman aslında ihtiyacımız olan ve eksikliğini hissettiğimiz zaman zaman da dillendirdiğimiz hususun aslında nefislerimizin tezkiye ve inşasıyla ilgili sorunlarımıza işaret etmekteyiz. Nefis aslında dört unsurdan oluşuyor. Birincisi akıl. Akıl tahlil merkezidir. Düşünce mekanizmasıdır ve kararların alındığı yerdir. Akıl. Aklın güç aldığı nokta neresi? Akıl gücünü bilgiden, eğitimden ve güçlü iradeden alır. Bir de ne var? Şehvet var. Bunlar içgüdülerdir ve hemen karşılık bulmak isterler. Sonucunu hesap etmeden hareket ederler. Ve şehvetin en önemli, tabiri caizse, aleti aklı kandırmaktır, aklı ikna etmektir. Der ki bir defadan bir şey olmaz. Başka? Vicdan. Evet. Bir de daha evvelinde şunu söyleyeyim. Aslında bir de meşair var. Yani duygular. Bu duygular da duygusal davranmak içerisine dahil ettiğimiz öfke hali, haset hali, kıskançlık hali vesaire ve bunlar da duygular işte. En önemli aklın mükevvinatından olan husus elbette vicdandır. Yani kalptir. Ahlaki pusuladır. Hak ile batılı, doğruyla yanlışı ayırt etmemize yarayan en önemli noktadır bu. Zira vicdan ne yapar? Hem duyguları hem şehveti dizginler, zaptu rapt eder ve böylece doğru kararlar alınmasına vesile olur. O yüzden Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendisine almış olduğu bir kararla veya bir amelle ilgili olarak soru soran sahabeye ne demiştir? İstefti kalbek demiştir. Kalbine sor demiş. Yani vicdanı işaret etmiştir. Öyleyse vicdanın gıdası nedir? Vicdanın, kalbin gıdası nedir? İşte bunları az önce ifade ettiğim eserlerin, teliflerin bir hülasası olan Muhasibi'nin Risaletül Müsterşidin adlı kitabından iktibas etmeye çalıştım. Bakınız birinci husus ne? Birinci husus Allah'ın kitabıyla amel etmek. Emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak. Bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan şey Kur'an-ı Hakim'dir. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Yuhricuhum minadzulumati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Başka, şüpheli şeylerden uzak durmak. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, el halalu beyinun vel haramu beyinun. Helal belli, haram belli. Ve beyne zalike müştebihat. Arada böyle tam net olmayan hususlar var. Kaçının onlardan. Bir alim şöyle diyor. Mübah, hani mübah olan, yaptığımız zaman efendim günah olmayan, yapmadığımız zaman günah olmayan fiiller diyor ya. Diyor ki mübah var ya, mübah. O mekruh ile kul arasında bir eşiktir. Kişi ne kadar mübahı çok fazla yapmaya başlarsa işte o vakit mekruha düşer. Mekruh ile, bakınız, mekruh da diyor kul ile haram arasındaki bir eşiktir. Kişi fazla mekruh yapmaya başladığı zaman ne olur? Harama düşer. Dolayısıyla اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ. Haram ile aranızda bir helal engel koyun diye hadis-i şerifte geliyor. İslam'ın, yüce dinimiz İslam'ın takva ve vera, yani huşu, Allah'tan korkma, yaptığı her işin Allah'ın rızasına uygunluğunu tartan, düşünen insanları var. Şüpheli şeylerden kaçınıyorlar onlar. Bakınız, Bişr Hafi'nin kız kardeşi var. Ahmet bin Hanbel'e soru soruyor. Diyor ki, biz evimizin çatısında örgü örüyoruz. Zaman zaman evin önünden bir askeri tabur geçiyor ve onların meşalelerinin aydınlığı bizim örgülerimizin üzerine düşüyor ve biz o aydınlıktan istifade ederek örgümüzü örüyoruz. O ışıktan istifade etmemiz caiz midir diye soruyor. Başka, yine Bedi'a el-İciye diye bir hanımefendi, Mekke'de 30 yıl boyunca yaşamış. Falanca köyden gelen ekmeği yemiyor, oradan gelen suyu içmiyor, hediyelerini kabul etmiyor. Neden böyle bir üslubunuz var dendiği zaman cevap: İnnehum la yuverrisun el benat. Onlar kızlara mirastan hak vermiyorlar diyor. Niyetlerimizi sağlam yapacağız. Çünkü amellerimizin karşılığı niyetlerimizledir. Bir bahçeye girmiş, kendisine bir kase efendim o bahçenin meyvelerinden meyve suyu hazırlanmış, içiyor. Aa, pek güzelmiş. Hele bir tane daha getirsene. Bir tane daha alabilir miyim dediğinde kaseyi alıyorlar, gidiyorlar ve o arada bahçeye bakıyor. Wow! Ne kadar da verimli bir bahçe. Ağaçları, meyveleri ne kadar da selim salim. Ben zengin adamım, bu bahçe benim olmalı diye içinden geçiriyor ve bu arada önüne kase tekrar sunuluyor. İçtiğinde tadı ekşimiş. Bunun tadı ekşimiş, öncekinin tadında değil dediği zaman o kaseyi, o ikramı sunan hizmetçi ona ne diyor?

kasenin yani o meyve suyunun tadı mı değişti yoksa sizin niyetiniz mi değişti diyor. Muhterem müminler, takvaya iltizam etmek lazım. Takvaya sarılmak lazım. İnsan hayatı, insan ömrü akıp gidiyor. Bir değirmen gibi dönüyor hayatımız. Kimileri bu değirmenin içerisinde buğday, efendim mısır öğütüp ardından un elde edip ekmek yapacak iken kimileri de ne yapıyor? Kimileri de taş, kum, çakıl öğütüyor. Evet. Allah'tan korkmak ve hep ona müracaat etmek. Değerli kardeşlerim, bakınız Allah dostları nasıl yaparmış. Diyor ki İbn Arabi o söylüyor bunu. Diyor ki bizim hocalarımız nefislerini muhasebe ederlerdi. Gün içerisinde yapmış oldukları davranışları, sözleri yazarlar. Sonra da yatsı namazından sonra oturup ona bakarlardı. وَقَابَلُوا كُلَّنْ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ O yazmış oldukları, tutmuş oldukları notların içerisinde burada yanlış yapmışım, ayıp etmişim, günah olmuş dedikleri yerde tevbe ve istiğfar ederler. Doğru yaptıkları hususlar da Allah'a hamd ederlerdi diyor. Evet. وَاشْتَغِلْ بِاِصْلَاحِ نَفْسِكَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِكِ Başkalarının ayıplarıyla meşgul olmak yerine kendi ayıplarınla meşgul ol. Adamın birisi, bakınız, Sufyan el-Vasıtı diye bir adam, diyor ki ben diyor bir ara Basra kadısının yanındaydım. O arada birisinin ismi geçti. Ben de o adamla ilgili ileri geri konuştum. Bunun üzerine bana döndü ve dedi ki diyor, sen Egazevter Rum, Rumlarla savaşırken var mıydın? Yok. Egazevtel Hint, Hintlilerle savaşırken var mıydın? Yok. Sintlilerle savaşırken var mıydın? Yok. Ya bu düşman senin zararından, elinden, dilinden gelecek zarardan emin olmuş. Ama mümin kardeşin senin dilinden güvende değil demiş. Evet. Bu zaferlerin arkasında işte sağlam tezkiye edilmiş, inşa edilmiş nefisler var. El-Leys el-Thawri diye bir, bakınız, kişi, sahibul İmam Malik diyor, İmam Malik'in arkadaşı. Ben diyor, ne zaman gıybet ettiysem kendime bir ceza verdim. Bir gün oruç tutma cezası verdim diyor. Sonra baktım ki oruç tutmak da kolay gelmeye başladı. Bu sefer onun üzerine her gıybet edişimde bir dirhem ceza, bir dirhem sadaka verme cezası verdim. Böylece artık gıybet etmekten kurtuldum diyor. Evet. İyi dostlar edinmek. Bakınız, akıllı insanlarla, muttaki insanlarla oturup kalkmak. Peygamberimize hangi insanla oturalım kalkalım dendiği zaman Peygamberimiz ne buyuruyor? Men zekkerakum billahi ru'yetuhu. Gördüğünüz zaman Allah'ı hatırladığınız kişilerle oturun. Ve zadekum fi ilmikum mantıkuhu. Konuşmasıyla ilminizin arttığı insanlarla oturun. Ve zekkerakum bil ahireti ameluhu. Ve onun ameli size ahireti hatırlatsın. Evet. Hakkı ve doğruyu kabul edelim. Bilgiyi kabul edelim. Bir filozof efendim görüşlerinden dönüyor. Diyor ki ben bugüne kadar savunduğum görüşlerimin doğru olmadığını gördüm. Bundan sonra karşı muhatabımın safındayım dediği zaman kınandığında diyor ki
Doğrunun safında en sonda olmayı tercih ederim. Yanlışın safında en başta olmaktansa. Bu. Evet. Doğruluğu tercih etmek. Ahmet bin Hanbel alimler öyle diyorlar. Lev vudi'a sidku ala curhin lebera'e. Doğruluk yaranın üzerine konsa ona şifa verir diyor. Doğruluk. Evet. Rabbimize güvenmek. Ona sığınmak. Muhterem müminler. Ona müracaat etmek daraldığımızda. Bir adam var. Bir bineği var. Onunla insanları gitmek istedikleri yerlere götürüyor. Bir gün biri biniyor. Ve şu yoldan gitmesi gerekirken oradan değil şuradan gidelim diyerek onu başka bir yola sevk ediyor. Ve ileride efendim bu kişi bineğe bindirdiği, hizmet verdiği kişi ona ihanet ediyor ve elinden mallarını alıyor ve öldürmek istediğinde bana iki rekat namaz kılmama müsaade et diyor. Ve o da namazını kılıyor ve niyazında bulunuyor. O zor zamanda Allah'a sığınıyor. اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ Darda kalanın imdadına kim yetişir? وَيَكْشِفُ السُّٰءَ Ve onun belasını kim bertaraf eder Allah'tan başka? Diye niyazda bulunduğunda diyor ki vadinin ağzından bir adam çıktı. Elinde bir mızrakla sekmeden adamın kalbine oturttu diyor. Yapıştım sen kimsin? Ve cevap Ene abdu men yucibul muttarra ve yekşifussu. Ben belaları bertaraf eden, darda kalmışa yetişenin kuluyum dedi. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle diyor. Ya her gün falanca ölmüş, falanca öldü diye haberler duyuyorum. Öyle bir gün gelecek ki yuqalu fihi mate Umar. Öyle bir gün gelecek ki Ömer de öldü diyecekler diyor. Evet. Değerli müminler, bütün azalarımızın bir farzı var. Dolayısıyla kalbin farzı sadece Allah'a kulluk etmek. Lisanımızın farzı konuştuğumuza dikkat etmek. Her zaman doğru olanı söylemek. Gözün farzı da nedir? Elbette harama bakmamaktır değerli kardeşlerim. Kulağın farzı ondan gizlenmiş olana kulak kesilmemektedir. وَلَيْسَ مِنْ جَارِحَةٍ اَشَدُّ ضَرَرًا عَلَى الْعَبْدِ Kulağa, kulaktan بَعْدَ لِسَانِهِ dilinden sonra kulaktan daha zararlı bir azası yoktur. لِأَنَّهُ أَسْرَعُ رَسُولٍ اِلَى الْقَلْبِ Çünkü kalbe bilgiyi en hızlı iletendir diyor. Kalbin akışını değiştiren, onu bozan veya ıslah eden. Evet. Alimlerin, ilmin, bilginin meclisine ehemmiyet vermek. Alime saygı göstermek, bilgiye saygı göstermek, büyüğe saygı göstermek. İmam Ebu Yusuf diyor ki, ben hocam Ebu Hanife'ye, anne ve babamdan önce dua ediyorum diyor. Önce hocama dua ediyorum, sonra anne babama dua ediyorum diyor. İmam Ebu Hanife, onun hocası Hammad diyor ki ben hocam Hammad'ın evine doğru ayaklarımı hiç uzatmadım diyor terbiyemden, edebimden dolayı diyor. Evet. Rızkın helal olması. Soruyor diyor ki Ahmet bin Hanbel'e kalpleri yumuşatan şey nedir? Cevap, eklül halal. Helal yemek kalpleri
dindirir, yumuşatır. Evet. Başka günahlardan kaçınmak. Zira günahlar düşünce melekemize zarar veriyor. Hatta deniyor ki Ebu Hanife'den bahsedilirken, bir konuyu anlatırken, çalışırken, işlerken eğer bir böyle tıkanma yaşarsa derdi ki diyor, "Ma hâzâ illâ lizenbin ehteftuhu." Yani bu yaşadığım tıkanma mutlaka bir kusurumdan dolayı olsa gerektir der. Hemen istiğfar eder, hatta kalkar namaz kılardı diyor. Evet, değerli müminler. Asla, asla kaybettiğimiz şeylere üzülmeyeceğiz ve kazandığımız şeylerden dolayı da şımarıklığa düşmeyeceğiz. Bunun delili, yani işareti, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Kaçırdığınız şeylerden dolayı üzülmeyin. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Ve elde ettiğiniz şeylerden dolayı da asla haddinizi ve sınırlarınızı aşmayın. Evet. Bu nefsin terbiye edilmesi, nefsin tezkiye edilmesi, bugünkü anlamına baktığımız zaman aslında bunun karşılığı nedir? Bunun karşılığı kişisel gelişimdir. Modern adı böyle. Aslında bu kişisel gelişimin birinci maddesine neyi koymak lazım? Birinci maddesine Allah'a tevekkülü koymak lazım. Bütün esbaba tevessül ettikten sonra mutlaka Rabbimize tevekkül etmek bizim kişisel gelişimizin birinci maddesidir. Asla acizlenmemek. Ayet ki hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ihras ala ma yenfa'uk. Sana fayda veren şeylerin peşine düş. Vesta'in billah. Allah'a sığın, ondan yardım dile. Ve la te'cez. Asla acizlik gösterme. Bilginin peşinde koş. Bilginin peşinde koş. Kimden olursa olsun, nereden olursa olsun bilgiyi al. Ebu Hureyre radıyallahu anh, o meşhur şeytanla olan bir muhasebesi var, bir konuşması var. Elmihim şeytan ona diyor ki, yatağına sığındığın zaman ayetel kürsiyi oku, kendini iyi, güvende hissedersin. Peygamberimize geliyor ve bu konuyu anlattığı zaman diyor ki, o yalancı diyor, doğru söylemiş. Dolayısıyla şeytanın verdiği bilgiyi bile Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Tabi peygamberin süzgecinden geçerek tasdik etmiş oluyor. Evet. Evet. Cenab-ı Hak bizleri ecdadımıza yakışan, bu zaferleri bize bahşeden ecdadımızın emanetlerine bir hakkın sahip çıkan kulların zümresine ilhak eylesin değerli kardeşlerim. Son demde kısa bir duayla inşallah bu sohbetimizi tamamlamış olalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Ya Rab, arştan ayet ayet Kur'an indiren, Habibini alemlere rahmet olarak gönderen, bizi imanla, İslam'la şereflendiren yüce Mevlamız, sana hamdolsun. Yolundan döndürme ya Rabbi. Kalbimizdeki iman ateşini söndürme ya Rabbi. Delaletle, felaketle, cehaletle bizleri terbiye etme ya Rabbi. Settarul uyubsun. Günahları affedersin. Gaffaru zunubsun. Günahları affedersin. Ayıplarımızı örtensin. Bizim hatalarımızı ört. Bizi mahcup eyleme, bizim günahlarımızı da bağışla, bizleri mahrum etme ya Rab. Zalimlerin zulmüne uğrayan mazlumlara imdad eyle ya Rab. Malazgirt Ovası'nda
İstanbul surlarında, Mescid-i Aksa civarında, büyük taarruz meydanında Allah yoluna baş koyan cümle ecdadımızın ruhlarını şad eyle ya Rab. Tarihin şanına şan eyleyen, kabirlerinde bizden Fatiha bekleyen şehitlerimizin, galizilerimizin ruhları için El Fatiha.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Tabii kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hatalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Suriye'de yeni dönemin şifreleri peş peşe geliyor. SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve Şam yönetimine entegrasyon kararıyla ülkenin kuzeyinde yeni bir sayfa açıldı. Gözler şimdi güneye, Süveyda'ya çevrildi. Dürzilere yapılan kritik çağrı İsrail'in bölgedeki hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. YPG'nin kendini feshetmesi İsrail'e Türkiye konusunda geri adım attırdı. İsrail basını gelişmeyi Türkiye'nin büyük zaferi ve stratejik bir tokat olarak yorumladı. Tel Aviv'in Ankara ve Şam'la gerilimi azaltma arayışına girdiği belirtilirken Türkiye karşıtı söylemlerin iç siyasi hesaplaşma olduğu öne sürüldü. Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen sel ve toprak kaymasında bilanço hızla artıyor. Son bilgilere göre 469'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu en az 1300 kişidense haber alınamıyor. İkinci sel riskinin olduğu bölge için ekipler seferber oldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Antalya'da yakalanan zanlının örgütün para ve mali trafiğine ilişkin 37 klasörün saklanması talimatı verdiği öğrenildi. Söz konusu evraklar da başka bir adreste ele geçirilerek incelemeye alındı. Bu arada soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı da 42'ye yükseldi. Türkiye'nin denizlerdeki insansız hava aracı kabiliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Baykar tarafından geliştirilen Kalkan Diha, TCG Anadolu ve TCG Burgazada da test edildi. Dikey iniş kalkış özelliğine sahip insansız hava aracı testlerden başarıyla geçerek tam not aldı. Yedi kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında görme engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim'e erişimini kolaylaştırmak amacıyla Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim basılıyor.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 36 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Saraybosna 31, Gümüşhane 30 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

ın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle.

ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Muhterem Müslümanlar, millet olarak Malazgirt zaferinin 955, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, yüce milletimizin vatanına, istiklal ve istikbaline olan bağlılığının en büyük nişanelerindendir. Aziz vatanımız, Malazgirt destanıyla bizlere yurt olmuş, İstanbul'un fethiyle Anadolu'daki hakimiyetimiz perçinlenmiş, Büyük Taarruz'la da düşmanlara geçit verilmeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, bir insan için en kıymetli varlıklardan biri de üzerinde özgürce yaşadığı vatan toprağıdır. Vatanı korumak öyle kutsaldır ki onun uğruna canını verenler şehadetle ödüllendirilmiştir. Çünkü vatanımız varsa devletimiz vardır, kimliğimiz vardır, onurumuz vardır. Vatanımız varsa yuvamız vardır, işimiz vardır, aşımız vardır. Vatanımız varsa huzurumuz vardır, güvenliğimiz vardır, geleceğimiz vardır. Değerli Müslümanlar, vatan sevgisi medeniyetimizde imandan bir parça olarak görülmüştür. Vatan sevgisinden maksatsa, istiklalimizin sembolü bayrağımıza, kardeşliğimizin nişanesi ezanlarımıza, bizi millet kılan mukaddes değerlerimize sahip çıkmaktır. Vatanı sevmek, yeri geldiğinde ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin nebevi emrine gönülden bağlanmaktır. Vatanı sevmek, işimizi en doğru ve en güzel şekilde yapmak, dürüstlüğün ve adaletin hakim olduğu bir toplum inşa etmektir. Kıymetli müminler, tarih boyunca gittiği her yere huzur ve barışı götürmüş bir milletin evlatları olarak bizler biliyoruz ki düşmanlarımız vatanımıza göz dikmekten geri durmamışlardır. Zaman değişse, zulüm farklı kisvelere bürünse, fitne başka adlarla anılsa da hak ile batılın mücadelesi son bulmamıştır. Ancak bizler inanıyoruz ki gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Buyruğuna sarılırsak vatanımıza, milletimize ve dirliğimize yönelik oyunlara karşı uyanık olursak Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirecek, hak galip gelecek, batıl yok olacaktır. Aziz Müslümanlar, yüce Rabbimizden niyazımız, milletimizin birlik ve beraberliğini daim, devletimizi kaim, ülkemizi ilelebet huzur ve esenlik yurdu kılmasıdır. Cenab-ı Hak, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimize ve ahirete göç eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin. Hutbemizi Ali İmran suresinde yer alan bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz. Ey iman edenler! Sabredin! Düşman karşısında sebat gösterin! Cihad için hazırlıklı ve uyanık olun! Ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 15 Rebiyül Evvel 1448. Rumi takvime göre 15 Ağustos 1442. Tarihte bugün Reisül Kurra Hafız Mehmet Rüştü Aşık Kutlu'nun vefatı 1980. Ankara Kocatepe Camii ibadete açıldı 1987. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. Elektronik atıklar. Temiz bir çevre insan sağlığı için temeldir ve elektronik atıklar yani e-atık çevre sağlığını tehdit etmektedir. Gelişen teknolojiyle artan e-atıklar dikkatli bertaraf edilmediğinde insan sağlığına ve çevreye zarar verir. E-atıkların geri dönüşümü, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Geri dönüşüm, e-atıkların doğaya verdiği zararı azaltmanın ve değerli madenleri geri kazanmanın anahtarıdır. Gelişmiş ülkelerde otomatik sistemlerle yapılan geri dönüşüm, gelişmekte olan ülkelerde genellikle yasal olmayan yöntemlerle ve çevreye zarar vererek yapılmaktadır. E-atık yönetiminde tüketicilerin geri dönüşüm merkezlerine cihaz teslimi ve cihazların tamir edilerek tekrar kullanımı önemlidir. E-atıkların yıllık %5 oranında büyümesi ilgi çekici durmaktadır. Doğru e-atık yönetimi bireysel, ulusal ve uluslararası çabalarla hem çevre sağlığını korur hem de sürdürülebilir bir gelecek sağlar. Bir hadis. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ahlakı herhangi bir metafizik temele dayandırmak konusunda çekingen davranan pek çok modern ahlak düşünürü de mevcuttur. Fakat bu yaklaşımlarına rağmen insanın içindeki ahlak yönelimini tamamen reddedecek bir sınıra da ulaşamamaktadırlar. Bu düşünürler, rızasını kazanmak istediğimiz bir yaratıcı, kendisine benzemeyi idealize ettiğimiz bir peygamber olduğuna işaret edemeseler bile, insanın hayatında erdemli davranışlar sergilemesini değerli ve anlamlı bulmaktadırlar. Söz konusu anlam ve değerin kaynağını açıklayamamakta ve bunun bir eksiklik olduğunu itiraf da etmektedirler. Yine de söz gelimi cömert, adil, diyarkam ve merhametli bir hayat yaşamaya karşı insanların iştiyakının olduğunu, öldükten sonra bunların hiçbir karşılığı olmayacağını düşünenlerin dahi yine de bu erdemlerle dolu bir hayatı yaşamayı değerli bulduklarını belirtmektedirler. Bu durum bize inançlı olsun olmasın, ahlakın varlık alanını güzelleştirme gücünün reddedilemez denli apaçık bir hakikat olduğunu fısıldamaktadır. Ahlaklı bir hayat, imanla gerekçelendirilmese veya bir müeyyide ile desteklenmese bile, hala insanlar için hoş görülen, varlık alanını güzelleştiren bir husus olarak bozulmamış fıtratlarda kendini göstermektedir. Modern dönemin muhalif telkinlerine kapılıp ahlaka dair iştiyakını bastırmayan, bunu kendisinde keşfedip tabii bir yönelimle kucaklayan insanların önündeki yeni mesele, ahlaken doğru olanı nasıl bulacağı sorusudur. Bu konuda da yine akıl, sezgi ve benzeri araçlarla ahlaklı davranışın bulunabileceğine işaret edilse de, ilk olarak şu hatırda tutulmalıdır. Ahlaka dair ister akıl yürütelim ister sezgisel bir sonuca ulaşmaya çalışalım, tikeller alanında işlem yapmaktayız. Tikeller alanında işlem yapmak demek, tam da bu yazının en başında vurguladığımız sayısız eylem tarzı imkanını gözden geçiriyor olduğumuz anlamına gelir. İşte bu sonsuz seçenekler arasında en doğru olanı aklen bulmak yahut sezgisel olarak fark etmek için dahi onu eyleme dökülmüş olarak görmek, tecrübe etmek yahut tecrübe edilmiş halini duymak, okumak isteriz. Bu bize bir meselede akledemeyeceğimiz veya sezemeyeceğimiz ölçüde ince, hassas veya derin davranış biçimlerini öğretebilir. Aklımız ve sezgimiz çoğu zaman ancak tecrübi bir örnek üzerinden çalışmak suretiyle kendi eylemimiz için yol gösterici olmaya başlayabilir. İşte bu durum bize ahlakta örnekliğin ne denli hayati bir önemi haiz olduğunu göstermekte, Resulullah'ın ahlaki örnekliğinin bizim için ne anlam ifade edebileceğini gerekçelendirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bizlere sadece bilgi ulaştırmak için görevlendirdiği bir elçi olmadığı, şahsında taşıdığı bütün yönleriyle insanlığa doğru olanı işaret ettiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmiştir. Ahzab suresi 21. ayette. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Bu ayette belirtildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için usvetun hasenetun yani güzel bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü Resulullah'ın kendisinin de ifade buyurduğu gibi ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hazreti Ayşe'nin şahitliğiyle Resulullah çirkin söz ve davranışlar sergilemez, bu konuda kendini de zorlamazdı. O şöyle buyurmuştu. Ahlaken güzel olanlarınız sizin hayırlılarınızdandır. Ahlak teorilerinin geçerliliğini kaybettiği, metafizik ilkelerin gerçekleşmesi mümkün değil olarak ilan edildiği bu çağda ise ahlaktan bahsetmeye çalışan düşünürlerin pek çoğunun artık ahlakta rol modeli esas alma yöntemini yücelttiklerini görmekteyiz. Erdem etiği telakkisi altında pek çok ahlak filozofu bugün ahlaki iyi ve kötüyü tanımlayamayacağımız ama
onu ahlaklı bir figür, bir rol model üzerinden fark edip anlayabileceğimiz iddiasındadırlar. Ancak modern teoriler böyle bir rol modelin kim olabileceğine dair somut bir öneri getirmekten uzaktırlar. Bu nedenle de işaret ettikleri rol modelin kim olabileceği, onu rol model kılabilecek arka planın ne olduğu tam bir muammadır. Buna karşılık İslam'da Resulullah'ın örneklik gerekçesi açık, örnekliği ise somuttur. Resulullah'tan bize intikal eden tek bir rivayetin dahi bize ahlaklı bir hayat için açtığı pencere çok geniştir. Hazreti Peygamber'e 9 sene hizmet ettim. Onun yaptığım bir şey için bana neden böyle yaptın veya yapmadığım bir şey için keşke şöyle şöyle yapsaydın dediğini hatırlamam. Bu hadisi şerifin bize verdiği ilke ne kadar geniş, ne kadar yönlendiricidir. Burada bir resmi idarecinin altındakilere, bir esnafın çırağına, bir hocanın talebesine, bir eşin diğerine, bir apartman sakininin apartman görevlisine tavrının ilkesi yatar. İşte aklımız, sezgimiz, kıyas yapma gücümüz ve benzeri melekelerimiz burada söz konusu örnekliğin sunduğu ilkeyle birlikte çalışmaya başlar ve ne yapmamız gerektiği çok da dolambaçlı olmayan apaçık bir şekilde karşımıza çıkar. Resulullah bir kere bile bunu neden böyle yapmadın demeden yumuşak ve anlayışlı bir tavır takındıysa biz de aklımızla, sezgimizle, çıkarımımızla, kendi durumumuzda bu ilkeyi nasıl uygulayabileceğimizi rahatlıkla bulabiliriz. Elbette en başta ifade ettiğimiz üzere bir eylemi gerçekleştirmenin sayısız farklı yolu mevcuttur ve burada örnekliğe en fazla tutunanla en az tutunan arasındaki fark en ahlaklımızla diğerleri arasındakini belirgin kılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendi insani araçlarıyla da iyiliğe ulaşabilme imkanına işaret etmiştir. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığı şeydir. Resulullah'ın bu işareti herhangi bir metafizik gerçekliğe inanmayan düşünürlerin nasıl olup da ahlakı görmezden gelemediğine açık bir izah sunmaktadır. Çünkü bu hadisten anladığımıza göre insan kendi fıtratına saklanmış işaretleri de takip ederek ahlaklı bir yaşantıda daha ileri, daha hassas bir noktaya ulaşabilir. Pek çok ahlak düşünürü insanın eylemden önce durup düşünme kabiliyetinin hayvandan farklı olduğunu, düşünmeksizin sadece tahayyülüyle eyleme yönelen hayvandan farklı olarak insanın durup düşünmek, tasarlamak, gözden geçirmek yeteneğinin olduğunu vurgulamışlardır. Hatta bunu ifade etmek üzere bazı İslam düşünürleri irade ve ihtiyar kavramlarını kullanmış, hayvanın tahayyül temelli yönelimini irade olarak isimlendirirken, insanın ön düşünme, taşınma, tasarlama, aklen değerlendirme sürecinin peşinden eyleme yönelmesini ihtiyar kavramıyla ifade etmiştir. İhtiyar kelimesinin Arapçada türediği yapı genellikle gayret, çabayla uğraşarak, emek sarf ederek yönelme anlamı taşır. Seçme eyleminin böyle bir gözden geçirme sürecinin sonunda olması gerektiğine yönelik düşünürlerin uyarısı bize, tam da Resulullah'ın örnekliğini durup düşünmemiz, o olsaydı bu durumda nasıl davranırdı diye sorabilmemize imkan tanıyan bir düşünme alanı açmaktadır. Nitekim Resulullah'ın iyi bir müminin niteliği olarak düşünerek hareket etmeyi vurgulaması tam da bu düşünceye uymaktadır. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Yumuşak huyluluk ve ağırbaşlılık, teenni. Düşünerek ölçülü hareket etmek Allah'tan, acelecilikse şeytandandır. Bu hadislerin de işaret ettiği üzere teenni ile durup düşünmek, eylemden önce Resulullah'ın sunduğu temel ilkeler ışığında burada nasıl bir tavır takınmamız gerektiğine dair akli bir kıyas kurmak yahut sezgilerimizi takip etmek, mümin cemaatin muhtemel tepkileri üzerinde toplumsal icmaya kafa yormak, vicdanen rahat olup olmadığımızı sorgulamak bize ahlaklı bir hayatta derinleşmek için Allah'ın sunduğu imkanlar olarak görünebilir. Başka bir ifadeyle Resulullah'ın ahlaki önderliği insana bitimsiz bir örneklik ufku sağlamakta, insan da buradan hareketle insani araçları olan aklı, sezgisi, vicdanı, toplumsal kabullerini ve benzeri kullanarak sayısız iyilikleri çıkarsama imkanına ulaşmaktadır.
Neticede insan olmak, varlık alanına anlam katabilmektir. Değerli, derinlikli, hassas ve Resulullah'ın örnekliğini takip eden bir hayat yaşamak bize bağlıdır. Şüphesiz herkes davranışça ne kadar iyi olduğunu bu dünya sahnesinde ahlakıyla gösterecek, ölüm geldiğinde ardında bıraktığı en kıymetli izi de beraberinde götürdüğü en değerli azığı da yine ahlakı olacak.

yapacaktır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidü'l-Kevneynü Hatmü'l-Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutkı sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18.000 aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Suriye'de yeni dönemin şifreleri peş peşe geliyor. SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve Şam yönetimine entegrasyon kararıyla ülkenin kuzeyinde yeni bir sayfa açıldı. Gözler şimdi güneye, Süveyda'ya çevrildi. Dürzilere yapılan kritik çağrı İsrail'in bölgedeki hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. YPG'nin kendini feshetmesi İsrail'e Türkiye konusunda geri adım attırdı. İsrail basını gelişmeyi Türkiye'nin büyük zaferi ve stratejik bir tokat olarak yorumladı. Tel Aviv'in Ankara ve Şam'da gerilimi azaltma arayışına girdiği belirtilirken Türkiye karşıtı söylemlerin iç siyasi hesaplaşma olduğu öne sürüldü. Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen sel ve toprak kaymasında bilanço hızla artıyor. Son bilgilere göre 469'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu en az 1300 kişidense haber alınamıyor. İkinci sel riskinin olduğu bölge için ekipler seferber oldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Antalya'da yakalanan zanlının örgütün para ve mali trafiğine ilişkin 37 klasörün saklanması talimatı verdiği öğrenildi. Söz konusu evraklar da başka bir adreste ele geçirilerek incelemeye alındı. Bu arada soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı da 42'ye yükseldi. Türkiye'nin denizlerdeki insansız hava aracı kabiliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Baykar tarafından geliştirilen Kalkan DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada da test edildi. Dikey iniş kalkış özelliğine sahip insansız hava aracı testlerden başarıyla geçerek tam not aldı. Yedi kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında görme engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim'e erişimini kolaylaştırmak amacıyla Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim basılıyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 36 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Saraybosna 31, Gümüşhane 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bu programda biliyorsunuz bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Ancak bağımlılıklarımızı yeniden hatırlamak, onlara daha çok tutunmak, onlardan destek almak, hayata umutla bakmak, beklentilerimizi gerçekçi bir zemine taşımak ve böylece daha sağlıklı bireyler olmak için uğraşıyoruz. Tabii bu konuda hepimizin gayret içerisinde olması, gayret edenlere destek olması ve çevremizde bağımlılık öyküsü olan insanlar varsa onlara daha çok el uzatması gerekiyor. Ve biz aslında önleyici aşamada, yani bağımlılığa henüz daha tutunmadan, böyle bir sorun alanının yumağı içerisinde kaybolmadan önce ne yapabiliriz? Bağımlılıktan nasıl korunabiliriz? Önleyici aşama dediğimiz kısmı önemsiyoruz. Evet, bugün bağımlılıktan nasıl korunabiliriz'i birlikte değerlendirelim istiyorum. Ve burada özellikle güçlü aile ilişkilerinin ne denli önemli olduğunu bir kere daha fark edelim istiyorum. Çünkü bu sene malumunuz aile yılındayız. Bütün sosyal çevrede, etrafımızda, kamu yayıncılığı yapanlar, efendim yerel yönetimler, sosyal sivil inisiyatifler ve tabii ki bizler hepimiz ailenin ne kadar değerli bir şey olduğunu istatistiklerle insanlara anlatıyoruz. Ailede olmanın, ailede kalmanın, aile kalmanın ne kadar önemli olduğunu birlikte fark edelim. Sadece fark etmekle kalmayalım, bunu hem kendimiz, bizim neslimize hem de bizden sonrakilere taşıyalım. Aile gibi bir cevheri gözümüz gibi koruyalım ve onun değerini bugün anlayalım ki gelecekte hayıflanmayalım istiyoruz. Evet, bağımlılıktan korunma konusunda da güçlü aile ilişkileri son derece önemli. Kişiler genellikle bağımlılık yapıcı maddelerle ergenlik döneminde tanışıyorlar biliyorsunuz. Uyuşturucu ve alkol

bağımlı bireyle sonuna kadar mücadele etme konusunda ona destek olma durumunda. Tabii bu durum aslında bağımlılığın bir aile hastalığına dönüşmesine yol açıyor. Çünkü ailede kimse üyeliği, rolü, pozisyonu, bazen evin oğlu kızı, bazen annesi babası, bazen aile büyüğü, her kimse ailedeki rolü, pozisyonu bir şekilde aile içerisinde bu sorumluluk üstlenilmek durumunda kalıyor. Ve tüm bağımlılık çeşitlerinden korunmanın en temel, en önemli yolu kişinin güçlü aile bağlarına sahip olmasından geçiyor. Ve bu konuda bilinçli ebeveynler son derece önemli. Dolayısıyla çocuk gelişiminde sevgi faktörüne önem vermemiz gerekiyor. Aynı ilgi bağımlı bireylere de gösterilmeli. Yani siz evlatlarınızı, sağlıklı evlatlarınızı ne kadar çok seviyorsanız, öyle ya da böyle bir şekilde engelli gördüğünüz, yani çünkü bağımlılık bir tür engellilik hali, kişi olarak sizin evladınızı, kızınızı, oğlunuzu da aynı şekilde sevmeniz, ona değerli olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Ve bağımlı kişilere karşı sergilenen sert tavırlar, kişinin tedavi sürecini olumsuz etkileyeceği için onlara karşı sevgi dili son derece önemli. Çünkü insanlar ancak sevgi bağı ile kötü alışkanlıktan korunup kurtulabiliyorlar. Sevilmediğini, aksine dışlandığını, istenmediğini düşündüğü ortamlarda insan yaşamaya arzu etmiyor malumunuz. Ve küçük yaşlardan itibaren aşırı baskı kurulması çocuklar üzerinde, cezalandırma tehdidi ve ebeveynlerin yanlış gözetimi kişiyi çeşitli arayışlara itebiliyor. Yani ailede sevgi yoksa, ailede kabullenildiğini, ailede kendisine değer verildiğini çocuk hissetmiyorsa ve baskılanıyorsa, bir takım duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanıyorsa ya da ifade ettiğinde cezalandırılma riski hissediyorsa, yanlış bir gözetim içerisinde olduğunu düşünüyorsa, işte o zaman çeşitli arayışlara sevk ediliyor, biliyor. Bu arayışların başında da tabii ki sigara, en başta alkol, uyuşturucu gibi kişinin hayatını büyük ölçüde sarsan bağımlılık yapıcı maddeler geliyor. Ve alışkanlıkların önüne geçilebilmesi ve bağımlılığın sonlandırılabilmesi için de ailelerin bilinçli bir şekilde davranmaları gerekiyor aziz dinleyenlerim. Çünkü çocuklarına sevgi ve şefkat göstererek onları bağımlılıktan korumak için çaba gösterilmenin yanında, bağımlı olan çocuklara da alaka gösterilmesi gerekiyor. Yani anne babalar çocukları arasında fark gözetmeksizin sağlıklı ya da bağımlı bütün çocuklarına aynı ilgiyi göstermek durumundalar. Aileler paniğe kapılmamalı, sakince hareket etmeliler. Çünkü bağımlılıkla ilgili herhangi bir işarette anne babalar tedirgin olabiliyorlar. Yaptıkları hatalar konusunda sürekli eleştirel tutum içerisinde olmak yerine, yaptıkları hataları affedici roller üstlenmeleri, hataların nasıl düzeltilebileceği konusunda onlara yol göstermeleri ve düzeltme yoluna gitmek için de çocuklarına bireysel sorumluluk yüklemeleri bağımlılığın aşılmasında son derece önemli bir değişken. Aziz dinleyenlerim, bağımlılığın oluşumundaki önemli unsurlardan biri de örnek alma ihtiyacı. Ve tabii ki örnek alma sonucunda bireyin bağımlılığa karşı özendirilmesi. Yani kötü bir alışkanlık var. Bu alışkanlık bazen akran gruplarından, bazen aileden, bazen sosyal çevredeki diğer insanlardan gelebiliyor. Kişinin yakın çevresi ve özellikle de ailesinde bağımlılık geçmişinin bulunmaması, gerek sağlıklı gen aktarımı açısından, gerekse bağımlılığa karşı ailenin tutumunu, dolayısıyla da bireyin şahsi davranışını belirlemek bakımından oldukça önemli. Yani ailede sağlıklı bir dilin kullanılması, iyi örneklerin çocukların gündemine bir şekilde taşınması, onlar tarafından sahiplenilmesi, anne baba tarafından bu örneklerin sürekli onların gündeminde tutulması son derece önemli. Peki ebeveynler özellikle ne yapmalı derseniz aziz dinleyenlerim, çocuklarının bağımlılık yapıcı maddelerden birini kullandığını öğrenen anne babalar öncelikle telaşa kapılmamalı. Öfkeyle hareket etmemeli, onları suçlamamalı ve çocuklarına karşı kötü söz ve davranışta bulunmamalı. Yine durumu görmezden gelmemeli ve gizlememeli. Tabii öğrenildiği andan itibaren çareler aranmaya başlanmalı anne babalar tarafından. Ancak bu bir panik havası içerisinde yapılmamalı. Aile bağlarına her zaman olduğundan daha fazla önem verilmeli.

0: Problemler varsa giderilmeye çalışılmalı. Kişinin sosyal çevresi kontrol edilmeli. Yine aile içerisinde olumlu bir çocukluk dönemi geçiren bireylerin bu tip sorunlarla karşılaştıklarında daha başarılı bir şekilde çözüm bulabilecekleri unutulmamalı. Tabi burada yine aileye düşen çok önemli bir görev var. O da çocuklarıyla küçük yaşlardan itibaren iyi iletişim kurmak ve bunu ilerleyen dönemde de devam ettirmek. Aziz dinleyenler, her tür sorunla mücadelede olduğu gibi ailede bağımlılıkla mücadelede de doğru iletişim dili ve iletişim becerisi son derece önemli. Anne babanın, kardeşlerin, çocuklarla iletişim kuran, onun sorumluluğunu üstlenen kişilerin, bakım hizmeti verenlerin bu konuda bilinçlenmesi son derece önemli. Doğru iletişim insanın kilidini açan en önemli anahtar. Eğer siz bunu kullanırsanız, kullanma becerisi ve iradesi ortaya koyarsanız, bağımlılık potansiyeli olan çocuklarınızın bağımlılık yapıcı maddelere değil, size yaklaştıklarını, sizden daha çok beslendiklerini ve yanlış davranışlardan her geçen gün uzaklaştıklarını rahatlıkla görebileceksiniz. Çünkü güçlü aile ilişkileri, güçlü bir birey, güçlü bir insanlık, güçlü bir gelecek tasavvuru, tahayyülü ve inşası için son derece önemli. Gelin el birliğiyle, gönül birliğiyle biz bu bağımlılık işinden uzaklaşmak için çalışalım. Kendimizi birbirimize daha çok yaklaştıracak, sağlıklı iletişim kuracak imkanları arayalım, bulalım, bunları geliştirelim. Kendimizi hayata güçlü bir şekilde daha sağlam temeller üzerinde kurmaya, taşımaya gayret edelim. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğunuz, hayata umutla bağlandığınız bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve doçent doktor Adnan Arslan'ın kaleminden Edebiyattan Edebe. Edeple edebiyatı, edebi metinlerle ahlak ve faziletleri ilişkilendiren, Arap şiirinde yer alan ahlaki kurallarla ilgili yapılmış güzel bir çalışma var elimizde. Eserin arka kapak tanıtım cümlelerine göz attığımızda şu ifadelerle karşılaşıyoruz. İnsan var olduğu müddetçe edep, edepten bahsedildiği müddetçe de edebiyat hep var oldu. Varlığını edebe borçlu olan edebiyatın, insanlara hediyesi de insani değerlerin bütününden ibaret olan adab esaslarına teşvik etmesi olmuştur. Edep, edebiyat ilişkisini en berrak haliyle gördüğümüz Arap şiirindeki bu adab esaslarının örnekleri bu kitabın iki kapağı arasında yansıtılmaya çalışılmıştır. Malumunuz bir değer olarak edep kavramı İslamiyet'ten önce ziyafete davet anlamında kullanılmasına rağmen İslam diniyle birlikte zamanla her türlü fazileti içerisinde barındıran ahlaki bir hüviyet kazanır. Bu yüzden İslam'la ilk şereflenen Arap edebiyatında binicilik ve ensap ilminden tutun da züht ve saray hadimliğine kadar her alanın kaidelerinin kayıt altına alındığı kaynaklara edep denilir. Zira hayata yönelik her ayrıntının bir yolu yordamı vardır ve bu ayrıntılarla temas eden fertlerin ve toplumun da takınması gereken adabı olmalıdır. Yeme içmeden yatma ve yıkanmaya, ebeveyne gösterilmesi gereken saygıdan Kabe'yi tavafa kadar hayat, bütün detaylarıyla bir bütündür ve bir adabı olacak kadar da değerlidir. Klasik Arap edebiyatında edep kavramının sınırlarının bu kadar geniş tutulmuş olmasının bir anlamı da bununla alakalıdır. Bu meseleyi ve edebin eserle ilişkili kısmını teknik olarak şöyle özetleyebiliriz. Arap şiiri hayata dair söylediği her kural ve kaideyi edep kavramıyla değerlendirmiş ve her şeyin ama her şeyin bir edebi olduğunu vurgulayan örnekler sunmuştur. İşte bu eserimiz de bu edebiyatın en seçkin örneklerini, Arap şiirinin edep ve hikmet esintilerini derleyip okurun istifadesine sunmuş. Adnan Arslan bu çalışmasında Kur'an ve hadisler başta olmak üzere klasik eserlerde övülen güzel davranış ve ahlaki erdemlerin Arap edebiyatında nasıl ele alındığına değinmeye çalışıyor. Züht şairi, hikmet şairi gibi ünvanlarla anılan klasik Arap şairlerinin divanlarına odaklanan yazar, oldukça geniş ve derin bir sahada Anadolu irfanının istifadesine açık sayılamayacak kadar çok hikmet ve ibretlere rastlandığını belirtiyor. Ve sözlerine şunları da ekliyor. Bu eserde yer verdiğimiz şiirlerin hemen tamamı aruz ölçüsüyle söylendiği için anlam bilinmese dahi akustik bir ahenk ve name kulakların dikkatini çekecektir. Bu yüzden eserde şiirlerin metinlerinin Arapça asıllarına da yer verilmiş. Şöyle ki esere baktığımızda her şiirin öncesinde bir başlık altında onunla ilgili bir paragraflık açıklama yazısından sonra Arapça aslı ve Türkçe haliyle sunulduğunu görüyoruz. Zahir Aldatır başlıklı metinde meşhur Arap şairlerinden Tarafa bin Abd'ın şiirine şöyle değinilmiş. İnsan çoğu zaman zanlarının esiri, özellikle de başkaları tarafından üçüncü şahıslarla ilgili bir şeyler duymuşsak, kulak vermişsek, hele ki gözümüzün tutmadığı birileri hakkında olumsuz sözler duymuşsak, tamamen söylentilerin mahkumu oluveririz. Aslı astarı nedir? Söylenenler ya yanlışsa gibi kuşkulara hiç ihtimal bile vermeden kesin yargıya varırız. Muallaka sahibi şairlerden Tarafe bin Abd, dış görünüşe ilk bakışta aldanmamakla ilgili şunları fısıldar kulağımıza. Nice aklı kıt kimseler vardır. İnsanlar onun görünüşünü beğenir. Ve öyleleri de vardır ki aptal sanırsın, halbuki beklenmedik bir zekayla çıkar karşına. Bir örnek daha vermek suretiyle programa da son vermiş olalım. Ve dünyadan tecerrüt et başlıklı kısma birlikte göz atalım. Ebul Atahiye, Züht şiirin o tarihten günümüze kadar deyim yerindeyse sütun bir ismidir. Onun zühdiyatı kadar hikemi şiirleri de zühdüne kuvvet vermektedir. Her çocuk ölmek için doğar başlıklı bir züht kasidesinde
hikemi yönü ön plana çıkar. Bu kaside'de tüm divanında olduğu gibi fani dünya vurgusu yaparak yüzleri ve ilgileri ebedi olana çevirmeye çalışmaktadır. Fakat bu kez vurguladığı kuvvetli ve ikna edici bir esas vardır. Dünyadan tecerrüt et, zira sen bu dünyaya çırılçıplak geldin demektedir. Şair bu beytiyle insanı dünya hayatına karşı sevgi ve ilgi mesafesini sağlıklı kurabilmesi gerektiğine ikna etmek ister. Bunun için kullandığı kanıtsa oldukça kuvvetli. Zira insan bu dünyaya ilk gelişinde mal, mülk, makam ve mevki gibi her şeyden, hatta kıyafetten bile mücerret bir şekilde çırılçıplak gelmiştir. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve doçent doktor Adnan Arslan'ın kaleminden Edebiyattan Edebe isimli eseri konuk ettik. İnsan hayatının her safhasında gerekli olan edebin, edebiyatla ilişkisini değerlendiren güzel bir çalışma. Arap edebiyatının ahlaki faziletleri ön plana çıkaran şiirlerinin seçkisi olan bu güzel çalışmayı, şiir severlerin, kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yok.

0: Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Suriye'de yeni dönemin şifreleri peş peşe geliyor. SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve Şam yönetimine entegrasyon kararıyla ülkenin kuzeyinde yeni bir sayfa açıldı. Gözler şimdi güneye, Süveyda'ya çevrildi. Dürzilere yapılan kritik çağrı İsrail'in bölgedeki hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. YPG'nin kendini feshetmesi İsrail'e Türkiye konusunda geri adım attırdı. İsrail basını gelişmeyi Türkiye'nin büyük zaferi ve stratejik bir tokat olarak yorumladı. Tel Aviv'in Ankara ve Şam'da gerilimi azaltma arayışına girdiği belirtilirken Türkiye karşıtı söylemlerin iç siyasi hesaplaşma olduğu öne sürüldü. Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen sel ve toprak kaymasında bilanço hızla artıyor. Son bilgilere göre 469'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu en az 1300 kişidense haber alınamıyor. İkinci sel riskinin olduğu bölge için ekipler seferber oldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Antalya'da yakalanan zanlının örgütün para ve mali trafiğine ilişkin 37 klasörün saklanması talimatı verdiği öğrenildi. Söz konusu evraklarda başka bir adreste ele geçirilerek incelemeye alındı. Bu arada soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı da 42'ye yükseldi.

0: Türkiye'nin denizlerdeki insansız hava aracı kabiliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Baykar tarafından geliştirilen Kalkan Diha, TCG Anadolu ve TCG Burgazada da test edildi. Dikey iniş kalkış özelliğine sahip insansız hava aracı testlerden başarıyla geçerek tam not aldı. Yedi kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında görme engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim'e erişimini kolaylaştırmak amacıyla Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim basılıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 36 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Saraybosna 31, Gümüşhane 30 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerim, sosyal medya mecralarından takip eden kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde rızasına muvafık hayırlı ömürler lütfetsin, nasip etsin. Cenab-ı Hak her birimizin bedenlerini her türlü maddi hastalıktan, yuvalarımızı her türlü musibetten, felaketten, belalardan muhafaza eylesin. Kalplerimize sirayet edebilecek her türlü manevi hastalıktan, inkardan, nifaktan, şirkten, kibirden, gururdan, riyadan ve benzeri manevi arızalardan muhafaza eylesin. Ailelerimizde, eşlerimizle, çocuklarımızla, anne babalarımızla huzur, saadet içerisinde afiyetle rızasına uygun bir hayat sürebilmeyi, dünyada takdir etmiş olduğu süreyi razı olduğu istikamette yaşamak suretiyle değerlendirip bir mümin ve Müslüman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış, ona layık ümmet olmuş bir Müslüman olarak ahirete, ebedi hayatımıza irtihal edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, geçen haftaki sohbetimizde, programımızda hatırlayacaksınız. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Nisa suresinin 140. ayet-i kerimesinde Allah size kitapta bir ayet indirdi ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ya da alaya alındığını duyduğunuz zaman sakın orada oturmayın, orada bulunanlar başka bir konuya, başka bir mevzuya, başka bir söze sohbete geçinceye kadar sakın o Allah'ın ayetlerinin inkar edilip alay edildiği meclislerde, ortamlarda bulunmayın dedikten sonra bir uyarı

tamamını cehennemde bir araya getirecektir uyarısıyla ayet-i kerime tamamlanmıştı. Yani bu hal Müslüman alameti değildir. Müslümana yakışan bir hal değildir. Ancak münafıklar böyle davranırlar. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesinden, alay edilmesinden rahatsız olmazlar. Bulundukları ortamı değiştirmezler. Ya da efendim bulundukları ortamın Allah'a isyan edilmeyecek bir ortam haline gelmesi için gayret etmezler, mücadele etmezler. Orada kalırlar. Bu Müslümanlara yakışan, Müslümanların kabullenebileceği, bulunabileceği bir zemin, bir ortam değildir diyor adeta bize. Ve 141. ayet-i kerimede münafıkların tavırları hakkında, ki bu bugün yapacağımız konuşmada, sohbette buna benzer, yani bu konuyla ilgili ayet-i kerimeler gelecek ardı ardına, onları arz edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak her birimizi nifaktan korusun, yani itikadi olarak da nifaka düşmekten, ameli olarak da münafıkların davranışı diye nitelendirilen yanlışları, davranışları sergilemekten Cenab-ı Hak her birimizi muhafaza eylesin. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Estaizu Billah, اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ, onlar sizi gözetleyip dururlar. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ, size bir zafer olursa, size bir fetih nasip olursa, yani işler sizin istediğiniz gibi giderse, size bir başarı, bir fetih, bir zafer nasip olursa, hemen biz de sizinle beraberdik. Biz de sizinle beraber değil miydik derler. Bakın şimdi, bu klasik münafık tavrıdır. Güçlünün yanında olmak, güçlünün yanında yer almak ve menfaatten pay almaya çaba göstermek. Biz de sizinle beraberdik derler. وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ, eğer kafirler kazançlı çıkarsa, yani kafirlerin bir nasibi, bir payı olursa, bu mücadelenin sonunda, bu işin sonunda kafirler kazançlı çıkacak olurlarsa, bu sefer de onlara üzerinize kol kanat gelip müminlerden sizi korumadık mı derler. Aynı tavrı onların elindeki menfaatten istifade edebilmek için onlara da sergilerler. Biz müminlerden sizi korumadık mı? Biz size kol kanat gelmedik mi? Yani biz sizinle beraber değil miydik filan şeklinde bir yaklaşımda bu sefer de kafirlere şirin gözükmeye çalışırlar. Fallahu yahkumu beynekum yevmel kıyame, kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek. Velen yec'alallahu lil kafirin alel müminine sebila, müminler aleyhinde kafirlere asla yol vermeyecektir Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kazananlar samimi tevhid ehli, iman eden insanlar olacaklardır. Bu şekilde 3 günlük dünyanın 3 kuruşluk menfaatleri uğruna dinlerini, imanlarını satanlar, din ve imanlarından vazgeçenler, Allah, kitap ve peygamber sevdasını ikinci plana atanlar, menfaatin peşinde koşanlar mağlup olacaklar, mahcup olacaklar, mahzun olacaklardır. Allah müminlerin aleyhine, başkalarına bir yol bir asla vermeyecektir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi bu ayet-i kerimede münafığın iki yüzlü, inananların arasında inananlardan gözüken, kafirlerin arasında onlardan gözüken kimseler olduğu tekrar anlatılıyor ve müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmek, güçlü ve şerefli olabilmek için onların himayesine sığınmanın acı akıbetini, insanın bu şekilde ikircikli tavır ve davranışlarının kıyamette, ahirette başına gelecek acı akıbetten kendisini kurtarmayacağını bir kez daha hatırlatmış oluyor. Sonra şimdi tam münafıklar diye başlayan ayet-i kerimelere geldik. Diyor ki Rabbimiz 142. ayet-i kerimede, Nisa suresinin, evde aralıklarla okuyorsunuzdur, lütfen okuduğunuz zaman kısa da olsa açıklamalarıyla birlikte okuma alışkanlığını kazanmaya gayret edelim. Buyuruyor ki innel münafikine yuhadi'unallaha
وهو خادعهم.

0: Müminler Allah'a oyun etmeye çalışırlar. Müminler Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Müminler Allah'a hile yapmaya çalışırlar. Haşa, Allah'a kandırmaya çalışırlar adeta. Allah'a olduklarından farklı gözükmeye çalışırlar. وَهُوَ خَادِعُهُمْ Halbuki Allah onların oyunlarını, onların tuzaklarını, onların planlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar Allah'la alay etmeye çalışıyorlar. Onlar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar ama kendi oyunlarının kurbanı oluyorlar. Kendi kurdukları tuzakların kurbanı oluyorlar hakikatte. Şimdi bu, yani menfaatin peşinden gidip de kendisini çok akıllı zannedip de Allah'ı aldattığını, müminleri aldattığını zanneden kimselerin yine akıbetini, perişanlığını, bir işe yaramayışlarını, ne tuzaklarının, ne kendilerinin, ne kurdukları planların herhangi bir işe yaramadığını anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Niye yapıyor ki insan? Şimdi dünyada ne kadar çok, değil mi? Böyle üç kuruşluk bir menfaatle sevinen, bir şey başardım zannedip de etrafında çaka satan, işimi yürüttüm, işini yürüten kaptan, gemisini yürüten kaptan derler ya, işimi yürüttüm, kazandım, yığdım, biriktirdim, aldım, verdim. Ölçülere riayet etmeden kastediyorum. Tabii helal ve meşru alanın dışındakileri kastediyorum. Yaptım diye sevinen böyle, bununla da adeta hava atan, çaka satan böyle bir hani insan tiplemesi olabilir. Ne kadar büyük bir zarar, ne kadar büyük bir perişanlık içerisinde olduğunu anlatıyor ki. Allah kandırılamaz ki. Allah kandırılmaktan münezzehtir. Allah'a oyun yapılamaz. Allah'a rol yapılamaz. Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülemez. Allah'a yalan konuşulamaz. Yani ben karşıdaki Hasan Hüseyin Bey var ses kayıtta programı, ben ona buradan bir şey söylerim. Hasan Bey benim söylediklerime tamam bu doğru söylüyor falan inanabilir. Ama Allah'a ben haşa yanlış söyleyemem ki. Allah geceyi de bilen, gündüzü de bilendir. Aydınlığı da bilen, karanlığı da bilendir. Yalnız başıma kaldığımda da beni gören, kalabalık içerisinde de beni görendir, duyandır, bilendir. Allah'a rol yapılmaz, Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülmez. İşte münafıklık bir kalp hastalığıdır. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ diyor ya Cenab-ı Hak. Kalp hastalığıdır. Kalbe bu iman yerleşmeyince Allah'ı kandırdım zannediyor adam. Allah'a rol yaptım zannediyor kişi. Yani insanları bir şekilde ikna etmeyi Allah'ı ikna etmekle karıştırıyor. Allah'ı da sanki böyle insanları kandırdım ya, insanlara söyledim, hakikati ters yüz edip anlattım ya, tamam onlar kabullendiler bunu. Allah da böyle yapar zannediyor. Halbuki Allah kalplerin derinliklerinde gizli saklı olanları bilendir. Allah gözlerin bakışındaki kötü niyeti bilendir. Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülemez. Allah'a rol yapılamaz. Allah'a yanlış konuşulamaz. Allah'a yalan söylenilemez. Allah'a oyun kurulamaz. Tuzak kurulamaz. Allah hakkında yapmış olduğumuz bütün planlar yapanın başına geçer netice itibariyle. Şimdi bu münafıklar böyle Allah'a oyun ettiklerini, Allah'ı kandırdıklarını zannediyorlar. Zannediyorlar. Halbuki Allah da onların oyunlarını kendi başlarına geçirmektedir, çevirmektedir. Şimdi bu münafıkların özelliklerinden birkaç tanesini anlatıyor burada. Buyuruyor ki: "Veyza kamu ilas salati kamu küsala." Namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. Üşene üşene kalkarlar. Çok çarpıcı bir ayet-i kerimedir. Kıymetli kardeşlerim, namaza üşene üşene kalkarlar. Tembel tembel kalkarlar. İstemeyerek, aslında içinden gelmiyor. Aslında kalbindeki iman namaz kılmasını gerektirecek kadar kuvvetli bir iman değil. Yani yetmiyor kendisine adeta. Ama kalbindeki enerji hani bazen çok düşük olur. Piller bitmeye yüz tutmuştur. Böyle açarsınız radyoyu, pilli bir radyoysa böyle küçük sesler gelir, şeyi gelmez, devamı gelmez. Küçücük böyle hafif bir cızırtı gelir, ondan sonra gittikçe azalır, zayıflar ve tükenir. Pili bitmiştir. Bunun adeta münafıkların imanı da böyledir. Böyle bir kırıntı, bir şey var ama karma karışık, ama hastalıklı, ama şüpheler içerisinde. Şüpheler içerisinde. Dolayısıyla namaz kendisine ağır bir yük gibi geliyor. Namaz muttakiler hariç, ihlaslı olanlar hariç. Ve innaha lekebiratun illa alel hashi'in diyor Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede. Namaz huşulu olanlar hariç ağır bir şeydir, vazifedir, ibadettir. Ağır bir kulluk göstergesidir. Yani tam böyle uykunuzun en tatlı olduğu anlardan bir tanesinde uykunuzu böleceksiniz, kalkacaksınız, abdest alacaksınız, kıyama durup rükûya ve secdeye varacaksınız. Hakikaten ağırdır bu. Münafık bunu yapmak istemez. Yapmak istemez ama yapmadığı takdirde de özellikle asıl saadette erkekler güzellikle namazlar hep camide kılıyorlar. Cenab-ı Hak bizlere de o hassasiyetin yerleşmesini nasip eylesin. Şimdi camiye gitmese, namaza gitmese bu sefer münafık olduğu anlaşılacak belki. İman etmediği, imanın kalbine yerleşmediği, hala hastalıklar içerisinde bocaladığı anlaşılacak belki. Bunu da yapamıyor. Mümin gözükmek de istiyor. Ne yapacak? İza kamu ilas salati kamu küsala. Kalktığı zaman namaza üşene üşene, tembel tembel kalkıyor. Böyle bir ağır, aman ya Rabbi, sanki bir eziyete uğratılıyormuş gibi tembel tembel, üşene üşene namaza kalkıyor. Sonra diyor ki kıymetli kardeşlerim, yuraunen nas. Niye kalkıyor namaza? İstemediği halde, içinden gelmediği halde, belki yapılmasına inanmadığı halde neden kalkmak zorunda hissediyor kendisini? Yuraunen nas, insanlara gösteriş yapıyor. Kendisini Müslüman göstermek istiyor. Kendisini Müslüman göstermek istiyor. Nasıl göstereyim kendimi Müslüman? Ara sıra camide gözükmem lazım. Beni görsünler. Ara sıra cuma mesajı atmam lazım. Cuma günü böyle enteresan bir adet var. Telefonlarımız atan samimi kardeşlerim lütfen alınganlık göstermesinler. Bu da yanlışlarımızdan bir tanesi kanaatindeyim. Cuma mübarek olsun, cuma mübarek olsun. Telefonlar böyle cuma mesajlarıyla doluyor. Halbuki cuma zaten mübarek bir gündür. Cumanın bereketinden, mübarekliğinden istifade etmek için o günü değerlendirmek gerekir. Yoksa sağa sola cuma mübarek olsun mesajı atmakla cumanın mübarekliği artmaz. Kendimize bakmak lazım. Bu ayrı bir şey. İşte bir kendimi bir göstereyim. Bazen hiç yolu ibadete, camiye, namaza uğramayan insanlar bile bakarsın, hiç aksatmaksızın, sektirmeksizin cuma mesajı, mübarek gün ve geceler mesajlarını atmayı ihmal etmezler. Böyle olmaz. Yani bu bir gösterge değildir. Onun için söylüyorum bunu. Bir gözükelim, bir kendimizi gösterelim. Nerede gösterelim? Böyle dindar insanların bulunduğu, işte öyle bilinen muhitlerde bir gözükelim. Hatta yani ara sıra paramıza kıyıp bir umre yapsak, bizi böyle ihramlar içerisinde birkaç resim paylaşsak da bizi bir görseler ne kadar güzel olur değil mi? Bizim mümin olduğumuza inansınlar, anlasınlar, bilsinler. Benim bilmem, onun bilmesi, komşunun bilmesi, yanındakinin böyle zannetmesi önemli değil. Önemli değil, önemli değil kalbimde iman yerleşmediyse. Müminlere etrafındaki insanların şahitlik etmesi rahmettir. Etrafında tanıyan insanların müminlere güzel ahlakına, güzel kulluğuna şahitlik etmesi Allah katında çok kıymetlidir. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sen onlara defalarca da istiğfar etsen Allah onları bağışlamayacaktır. وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا. Onlardan münafıklığı, inkarcılığı ortaya çıkmış olan kimselerden biri öldüğü zaman sakın dua etme, namazında durma, namazı için durma, sakın onlara istiğfar etme. İstiğfar etsen de Allah onları, bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Dolayısıyla kalbinde gerçekten iman yerleşmemiş kimsenin böyle kendisini yorup da kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışması kendisine bir fayda sağlamayacaktır. İmanın mahalli kalptir. Kalp Allah'la mutmain olacak. Allah'a vereceği hesabı aklından çıkarmayacak. Sadece onun huzurunda vereceği hesabı aklından çıkarmadan o gün işte yaşayacak mümin, muttaki, salih insan olacak. İmanına zarar verecek yanlışlardan, aldatmalardan, yalanlardan, ikircikli tavırlardan, oyun kurmaktan, planlamaktan, Allah'ı aldatmaya çalışmaktan vazgeçecek. Ondan sonra iman ettikten sonra yaptıklarının karşılığını görecek. İmanda problem varsa yaptığı davranışların bir anlamının olmadığını bilecek. Yura'unen nas, insanlara gösteriş yaparlar. Ve la yezkurunallaha illa qalila, Allah'ı pek az zikrederler. Allah'ı pek az hatırlarına getirirler. Muharrikleri, kendilerini harekete geçiren yaşama hedef ve gayeleri Allah, Allah'ın rızası değildir. Böyle işte bazen rol icabı, bazen mecburiyetten, bazen başka sebepten Allah'ı anmak durumunda kalırlar. Ama bu onların Allah katında mümin, muttaki, salih bir kul olmaları için yeterli değildir. Diyor ki açıklamada, kendilerine Müslüman göstermek durumunda olan münafıklar cemaatle namaza iştirak etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu ise onlara zor geldiği için isteksiz davranırlar. Maksatları yalnızca gösterişten, kendilerini Müslüman göstermekten ibaret olduğu için de namaza sadece şekil yönünden katılmaktadırlar. Allah'ı anmaları ve hatırlamaları da bu çerçevede kalmakta, az olmakta. Zikirle mutmain olması gereken kalpler zikirle mutmain olamamakta. Onlar da yanlışları ve tereddütleri içerisinde bocalamaya devam etmektedirler. Allah bocalamaktan, tereddüde düşmekten muhafaza eylesin bizi. İman edip, iman üzere istikametle yolculuğumuza devam etmeyi nasip eylesin cümlemize duasıyla. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezr-ü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevda-yı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara batmış, ayıplara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez, söylemez olur. Allah bize yardım etmeyi dilerse, gönlümüze yalvarma, ağlayıp inleme isteği verir. Allah aşkıyla ağlayan göz ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla tutuşup yanan gönül ne mübarek bir gönüldür. Her ağlayan sonunda güler. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet ve merhamet iner. Nerede akarsu varsa orada yeşillik biter.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünyayı bir sofra bil. Şimdi biz oturduk, o sofradan rızkımızı yiyoruz. Bizden evvel gelenler yediler ve kalktılar. Şimdi mahşeri bekliyorlar. Mahşer için bizim gelmemizi bekliyorlar. Bir başkası da bizim bu sofradan kalkıp gitmemizi bekliyor. Onlar da kimlerdir biliyor musun? Ana karnındakiler. Dikkat et. Her ikisi de bizim sofradan kalkmamızı beklemekte. Biri itiyor, diğeri çekiyor. Bunun için bu sofra başında kim huzur bulabilir?

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası büyük bir manevi coşkuyla sürüyor. İstanbul'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un katılımıyla Mevlid-i Nebi haftası programı düzenlenecek. Yurdun dört bir yanında da hafta başından bu yana Peygamber Efendimizin güzel ahlakının anlatıldığı birçok program düzenlendi. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine ve hücre yapılanmalarına yönelik mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da, KYK ile ihraç edilen eski hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı ise Muğla'da gözaltına alındı. En az 200 bin Bosnalı'nın katili, savaş suçlusu Ratko Mladic, müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'daki hücresinde öldü. Bosna kasabı olarak da anılan Mladic'in ölümü kolay olmadı. 84 yaşındaki soykırımcının uzun süredir sağlık sorunları çektiği aktarıldı. Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen sel ve toprak kaymasında bilanço hızla artıyor. Son bilgilere göre 469'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu en az 1300 kişidense haber alınamıyor. İkinci sel riskinin olduğu bölge için ekipler seferber oldu. ...2026-2027 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken çocuğu okula başlayacak olan memurlara izin müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanlığı okula uyum haftası kapsamında çocuğu ilkokula başlayacak olan kamu personeline günde 3 saat idari izin verileceğini duyurdu. Roketsan tarafından Türk mühendislerin ürettiği yerli ve milli seyir füzesi Çakır, deniz hedeflerinin ardından kara unsurlarını da tam isabetle vurarak atış testlerini başarıyla tamamladı. Bu arada Çakır füzesinin menzili de arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifini ziyaret ederek devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık diyen Ersoy, 4 etap halinde başlatılan restorasyon uygulamalarının 3'ünün tamamlandığını, minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçleri içeren 2. etap çalışmalarının ise titizlikle devam ettiğini açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı sadece yardım faaliyetleriyle değil, burslarıyla da yurt içinden ve 114 ülkeden binlerce öğrenciye eğitim desteği veriyor. Öyle ki sadece geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 22 farklı burs programından 8.065 öğrenci faydalandı. Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlayan TDV, 30 ildeki 48 öğrenci yurduyla barınma ihtiyacına çözüm sunuyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 36 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Saraybosna 31, Gümülcine 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarif ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, hadi hep beraber sizlerle Adana'ya doğru yola çıkalım. Orada bizi bekleyen kadim bir cami-i şerif var. Anadolu'da güzide olan, muhteşem olan eserlerden birisi Adana Ulu Camii bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Hicri 914, Miladi 1508 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşası başlanıp Ramazanoğlu Piri Mehmet Paşa'nın Hicri 948 yılında tamamlattığı Cami-i Şerif, Halil Bey Mescidi yahut Küçük Mescit, Medrese, Harem, Selamlık, Çarşı Hamamı, Gönhanı, İmaret, Arasta ve çarşılarla birlikte bir külliye meydana getirmektedir. Bunlardan imaretle çarşı hamamının kadınlar kısmı

kısımdan meydana gelmekte. Asıl caminin sade başlıklı bir sıra sütunla kıbleye paralel iki nefe bölünmüş harimine kuzeydeki avludan açılan sivri kemerli üç kapıyla girilmekte. Siyah beyaz taşlarla alternatif örülen kemerler birer sıra mukarnas, geometrik süsleme frizleriyle süslenmiştir. Mihrabını yüksek bir kasnak üzerine oturan kurşun kaplı soğanvari bir kubbeyle diğer yerler çapraz tonozlarla örtülmüştür. Harimin batısında Ramazanoğulları beylerinin namaz kılmasına mahsus olduğu tahmin edilen, cami-i şerifin bünyesine dahil bir bölümle doğusunda içinde üç sanduka bulunan, mihrabın önündeki kubbenin tam bir benzeriyle örtülü türbe yer almaktadır. Sandukalar ve bu üç mekan duvarları yaklaşık 1 metre 30 santim seviyesine kadar 16. 17. yüzyıl çinileriyle kaplanmışlar. Mihrap çinilerden başka minberle birlikte Zengi ve Memlük geleneğini aksettiren renkli taş kakmalarla ayrıca tezyin edilmiş olarak gözümüzün önünde duruyor. Ayrıca avlunun batı tarafında sade başlıklı sütunların taşıdığı oluklu kiremit kaplı kubbelerle örtülü bir sıra, kuzey tarafında ise iki sıra halinde revaklar bulunuyor. Halil Bey tarafından konulan 914 Hicri tarihli kitabenin yer aldığı Doğu Taç Kapısı, siyah beyaz taş işçiliği ve dikine gelişmiş şekliyle Memlük uslubunu yansıtıyor. Onun yanında üzeri dilimli sağır kemerler ve düğümlü düz kuşaklarla süslenmiş sekizgen gövdeli, şerefesinin üstü sakıflı minare var. Avlunun batısında vakfiyesinde Darül Kurra olarak zikredilen, beş kapalı mekanla bir dehlizden meydana gelen üçüncü bir kısım daha bulunuyor. Bu kısımla batı kapısı Hicri 948 yılında Ramazanoğlu Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılmışsa da, onun hemen gerisindeki kasnağında bir ejder motifi görülen, içten ve dıştan mukarnaslı konik çatının daha önceki bir yapıdan kaldığı sanılmakta. Asıl caminin aksine tuğlanın daha çok kullanıldığı bu kısmın kuzey cephesindeki dilimli ikiz kemer, Suriye ve Mısır tesirinin etkili olduğu bir döneme işaret etmekte. Mukarnaslı sivri çatı ise Bağdat'ta Sti Zübeyde türbesini andırmakta. Kıymetli dostlar, Adana Ulu Camii Şerifi plan itibariyle Artuklu geleneğini devam ettirmesinin yanında renkli taş süslemeleri ve yüksek kasnaklı sivri kubbeleriyle Memlük, dilimli kemerleriyle Zengi üslubunu uyumlu bir terkiple bünyesinde toplayan, çinileriyle de Osmanlı etkilerini yansıtan muhteşem bir başyapıttır. Adana Ulu Camii'nden bahsettiğimiz tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garib ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

O'dur bize rehber olan, O'dur bize server olan, kainatın övüncüdür, müminlerin sevincidir. Bugün, yarın, dün ve şimdi kutlu yolun elçisidir. Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nden canlı yayınla bugün 18.30'da Diyanet TV'de.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Günün duası.
1: Efendimizin ümmeti için ettiği dualardan biri şöyleydi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır, bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

0: herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Gençler Soruyor az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası büyük bir manevi coşkuyla sürüyor. İstanbul'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un katılımıyla Mevlid-i Nebi haftası programı düzenlenecek. Yurdun dört bir yanında da hafta başından bu yana Peygamber Efendimizin güzel ahlakının anlatıldığı birçok program düzenlendi. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine ve hücre yapılanmalarına yönelik mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da, KHK ile ihraç edilen eski hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı ise Muğla'da gözaltına alındı. En az 200 bin Bosnalı'nın katili, savaş suçlusu Ratko Mladic, müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'daki hücresinde öldü. Bosna kasabı olarak da anılan Mladic'in ölümü kolay olmadı. 84 yaşındaki soykırımcının uzun süredir sağlık sorunları çektiği aktarıldı. Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen sel ve toprak kaymasında bilanço hızla artıyor. Son bilgilere göre 469'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu en az 1300 kişidense haber alınamıyor. İkinci sel riskinin olduğu bölge için ekipler seferber oldu. ...2026-2027 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken çocuğu okula başlayacak olan memurlara izin müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanlığı okula uyum haftası kapsamında çocuğu ilkokula başlayacak olan kamu personeline günde 3 saat idari izin verileceğini duyurdu. Roketsan tarafından Türk mühendislerin ürettiği yerli ve milli seyir füzesi Çakır, deniz hedeflerinin ardından kara unsurlarını da tam isabetle vurarak atış testlerini başarıyla tamamladı. Bu arada Çakır füzesinin menzili de arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifini ziyaret ederek devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık diyen Ersoy, 4 etap halinde başlatılan restorasyon uygulamalarının 3'ünün tamamlandığını, minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçleri içeren 2. etap çalışmalarının ise titizlikle devam ettiğini açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı sadece yardım faaliyetleriyle değil, burslarıyla da yurt içinden ve 114 ülkeden binlerce öğrenciye eğitim desteği veriyor. Öyle ki sadece geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 22 farklı burs programından 8.065 öğrenci faydalandı. Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlayan TDV, 30 ildeki 48 öğrenci yurduyla barınma ihtiyacına çözüm sunuyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 36 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Saraybosna 31, Gümülcine 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: O'dur bize rehber olan, O'dur bize server olan. Kainatın övüncüdür, müminlerin sevincidir. Bugün, yarın, dün ve şimdi kutlu yolun elçisidir. Mevlid-i Nebi haftası açılış programı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nden canlı yayınla bugün 18.30'da Diyanet TV'de.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocamla hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman Bey.
1: Şimdi her birimizin kılamadığı namazlarla ilgili yapılacak usulü kaza namazı. Ancak bunun kaynağı sorulmuş hocam. Neye göre amel ediyoruz? Kur'an-ı Kerim'de var mı? Efendimiz'den mi? Hmm. Biz bunu nasıl bir usulle uygulamalı?
2: Deliline. Ha, güzel. Ama o zaman öncelikle şunu söylememe izin verin Selman Bey. Önemli olan namazı kazaya bırakmamak. Burada hemfikir olalım.
1: Evet.
2: Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadeleriyle vaktinde kılınan namaz Yüce Allah katında en sevimli ibadet.
1: Evet.
2: Önceki

0: Bir elim sayısından fazla değil.
1: Tabii.
0: Şimdi çok çok nadir, mücbir bir sebepten oluşuyor. Bunu biz gündelik hayatın bir rutini haline getirirsek bu sorun teşkil ediyor. Efendimizin hayatında münferit ama günümüz insanın hayatında olağan hale gelen, kanıksanan bir duruma hale gelmesi sorun. Efendimizin şöyle bir mübarek ifadeleri var. Kim namazı unutursa, burada dikkat buyurun, unutursa, unutmak da bir insan içindir değil mi? Veya uyuyup kalırsa, hatırlayınca onu kılsın. Onun kefareti ancak budur diyor. Bu Müslim'de de var, Buhari'de de var, muteber hadis kitapları. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hendek Savaşı sırasında, o da çetin geçen bir savunma harbidir, harbin şiddetlenmesi nedeniyle bazı vakitleri kılamadığı, bunun ikindi namazı olduğuna dair de rivayetler var, birden fazla olduğuna dair de vakitli kılamadığına dair rivayetler var. Bunun üzerine bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun diye beddua etmiş ve ikindi namazını akşam namazı vaktinde kaza ettiğine dair Müslim'de, Buhari'de rivayetler var. Bakın, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz her daim ümmeti için iyilik isteyen, affeden, hoş gören peygamberimiz ikindin namazını bu savaştaki geçen süreden dolayı şiddetli o karşılıklı savaşın verdiği halden dolayı kılamamanın üzüntüsüyle böylesi bir bedduası var. Burada ben ona da işaret etmek istiyorum. Rahmet peygamberi ne zaman kızar? Namazı vaktinde kılamadığı zaman üzülerek bu ifadesi var. Başka bir örnek Efendimiz hayat delilden. Delil arıyoruz ya kendimize kaza için.
1: Buyurun.
0: Hayber'in fethinden dönerken Efendimizin bir yerde konakladıklarında yorgunluktan, çünkü seferden dönüyorlar. Düşünün o Afrika şartları, Suudi Arabistan şartlarını, sıcak bir taraftan, yolculuk bir taraftan, yolculuk imkanları vesairesi, uyuyakalmışlar. Ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişler. Sahabe efendilerimizden Abdullah bin Mesud konuyla ilgili şöyle bir şey naklediyor. Bu Hayber'le ilgili değil de şeyle ilgili, Hendek'le ilgili Abdullah bin Mesud'un ki, müşrikler Hendek Savaşı'nda Resulullah'a namaz kılmaktan alıkoydular. Nihayet gecenin bir kısmı geçtikten sonra Bilal ezan okudu ve kâmet getirdi. Hazreti Peygamber öğle namazını kıldırdı. Sonra Bilal kâmet getirdi, ikindiyi kıldırdı. Sonra Bilal kâmet getirdi, akşam namazını kıldırdı. Sonra Bilal yine kâmet getirdi, yatsı namazını kıldırdı diye peş peşe bu dört vakti kıldıklarına dair Hendek Savaşı sonrası sahabe efendilerimizden Abdullah bin Mesud'un bir nakli var. Bunlar da kaza edilebileceği konusunda ulaşabildiğimiz deliller. Şimdi başlangıçta ifadeye çalıştığımız Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde unutma ve uykuya bağlı iki şey söylemişti değil mi? Unutulması halinde namazı ya da uyuya kalması halinde bir mazeretten dolayı kazaya izin veriyor Efendimiz. Peki unutma ve uyuma gibi mazeret olmaksızın kasıtlı olarak terk edilen namazların kazası var mı?
1: Kaza yaparız.
0: Mesela kılamadık ama kaza yaparız.
1: Kaza yaparız.
0: Ya da ben de bir hadi duyduğum kulağıma gelen bir şey söyleyeyim. Sohbetin kazası olmaz, namazın kazası olur. Ne yapalım? Hadi biraz daha konuşalım. Ezan okunurken muhatabını göndermiyor camiye. Namaz kılmıyor. Aslında ezan okundu mu kılmak lazım. Çünkü şeytanın o vesvesesine izin vermemek lazım. Sonra kılarsın, hele kılarsın, daha vakit var, daha çıkmadı vakit gibi şeyler aslında giderek bizi namazdan soğutmak, uzaklaştırmak anlamında okunmalı. Unutma veya uyku gibi bir mazeret olmayanma durumunda da İslam alimleri gene kaza edilebileceği kanaatini taşımışlar. Çünkü buna delil olarak da Ramazan ayında kasıtlı olarak, kazayen değil, bilmeyerek değil, kasıtlı olarak orucunu bozan kimseye Peygamber Efendimiz hem orucun kefareti hem de o günkü orucun kazasını emretmesi.

0: örnek vermişler. Onu namaza oradan namazın kazasına bir delil olarak oradan çıkarmışlar. Belki bunu daha teknik ifade edebiliriz ama programımızın formatı gereği bu kadarla yetinelim. Ayrıca Hazreti Peygamber'in bir mazerete dayalı olarak vaktinde kılamadığı namazları kaza etmesi ve sahabe efendilerimize de bu yönde emir buyurması dikkate alınacak olursa, mazeretsiz olarak terk edilen namazların da kaza edilmesinin öncelikle gerekli olacağı sonucuna ulaşıldığını İslam alimlerin görüşlerinden hareketle söyleyebiliriz. O zaman başladığımızda bitirelim değil mi?
1: Buyurun.
0: Önemli olan namazlarımızı vaktinde kılmak. Vaktinde kılanların zaten kaza var mı? Kaza namazı kılmanın delili var mı gibi bir derdi yok. Allah katında makbul ibadet vaktinde kılınan namazdır. En sevimli ibadet vaktinde kılınan namazdır. Gönül dünyamızın serlevhası. Unutmayacağımız cümlesi olarak baş tacı yapalım ne olur. Bir güveneceğimiz dalımız olan, sağlam kurpumuz olan, dokunup bırakmak istemediğimiz namazı, Efendimizin gözümün nuru dediği namazı ne olur ihmal etmeyelim, kazaya bırakmayalım, zamanında ibadet etmeye gayret gösterelim. Mevlam her türlü rızasına ulaşmak için yaptığımız ibadetleri eksikleriyle, hatalarıyla, yanlışlarıyla kabul buyursun.
1: Amin inşallah. Hocam malum biz güncel olarak yayınları gerçekleştiriyoruz. Haftanın 3 günü belki de dinleyicilerimizin dinlediği günden birkaç gün önce alıyoruz ama yakın tarihlerde gidiyoruz. Saatimiz de yakın oluyor. Şimdi tam konu gelmişken benim şimdi 45 dakikam kaldı. Program uzarsa ben kazaya doğru gideceğim. Ve düşünüyorum onlar savaş anında bile namazlarını kazaya bırakmamak gayretindeydiler. Biz kendi yaptığımız işlerin arasında kazaya çok kolay gidiyoruz. Çok kolay gidiyoruz. Bu da benim için mesele olsun hocam. Kazaya bırakmadan namazımı kılayım.
0: Eyvallah, yüreğinize sağlık.
1: Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

Biz de sizi dinliyoruz. Efendime söyleyeyim. Ey cihan mahbubu şahı serveri Şemsüdduha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrüddeca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hademindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: canım olsa. Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası büyük bir manevi coşkuyla sürüyor. İstanbul'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un katılımıyla Mevlid-i Nebi haftası programı düzenlenecek. Yurdun dört bir yanında da hafta başından bu yana Peygamber Efendimizin güzel ahlakının anlatıldığı birçok program düzenlendi. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine ve hücre yapılanmalarına yönelik mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da, KYK ile ihraç edilen eski hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı ise Muğla'da gözaltına alındı. En az 200 bin Bosnalı'nın katili, savaş suçlusu Ratko Mladic, müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'daki hücresinde öldü. Bosna kasabı olarak da anılan Mladic'in ölümü kolay olmadı. 84 yaşındaki soykırımcının uzun süredir sağlık sorunları çektiği aktarıldı. Nepal'in Tibet sınırında meydana gelen sel ve toprak kaymasında bilanço hızla artıyor. Son bilgilere göre 469'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu en az 1300 kişidense haber alınamıyor. İkinci sel riskinin olduğu bölge için ekipler seferber oldu. ...2026-2027 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken çocuğu okula başlayacak olan memurlara izin müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanlığı okula uyum haftası kapsamında çocuğu ilkokula başlayacak olan kamu personeline günde 3 saat idari izin verileceğini duyurdu. Roketsan tarafından Türk mühendislerin ürettiği yerli ve milli seyir füzesi Çakır, deniz hedeflerinin ardından kara unsurlarını da tam isabetle vurarak atış testlerini başarıyla tamamladı. Bu arada Çakır füzesinin menzili de arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifini ziyaret ederek devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık diyen Ersoy, 4 etap halinde başlatılan restorasyon uygulamalarının 3'ünün tamamlandığını, minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçleri içeren 2. etap çalışmalarının ise titizlikle devam ettiğini açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı sadece yardım faaliyetleriyle değil, burslarıyla da yurt içinden ve 114 ülkeden binlerce öğrenciye eğitim desteği veriyor. Öyle ki sadece geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 22 farklı burs programından 8.065 öğrenci faydalandı. Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlayan TDV, 30 ildeki 48 öğrenci yurduyla barınma ihtiyacına çözüm sunuyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 36 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Saraybosna 31, Gümülcine 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: O'dur bize rehber olan, O'dur bize server olan, kainatın övüncüdür, müminlerin sevincidir. Bugün, yarın, dün ve şimdi kutlu yolun elçisidir. Mevlid-i Nebi haftası açılış programı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nden canlı yayınla bugün 18.30'da Diyanet TV'de.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

O'dur bize rehber olan, O'dur bize server olan. Kainatın övüncüdür, müminlerin sevincidir. Bugün, yarın, dün ve şimdi kutlu yolun elçisidir. Mevlid-i Nebi haftası açılış programı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nden canlı yayınla bugün 18.30'da Diyanet TV'de.

0: Değerli dinleyiciler, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz.
1: Saygıdeğer izleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanan huzur ve maneviyat yüklü bu programı sizlere takdim etmekten onur duyuyorum. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla kutlanacak olan 2026 yılı Mevlid-i Nebi Haftası programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Güzel ahlakı hayatımıza düstur kılma hedefiyle yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikle kutlanacak olan Mevlid-i Nebi Haftası'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayır ve bereket, barışa ve huzura hasret dünyamıza birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Yüce Rabbimizin bizlere hitabı, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, bize Rabbimizi tanıtan, imanı ve güzel ahlakı öğreten, doğru yolu gösteren hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek üzere Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu hocamızı huzurlarınıza takdim ediyorum. Buyurunuz kıymetli hocam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ahzab, Fussilet ve Kalem surelerinden ayet-i kerimeler tilavet eden Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, Hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, şimdi de 2026 yılı Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanan Sinevizyon gösterimini hep birlikte izliyoruz.
1: Onu bekliyordu asırlardır kainat. Tertemiz bir sayfaya muhtaçtı mahlukat. Ve o doğdu. Bir vuslat güneşiyle kamaştı Mekke'nin gözleri. Kabe'nin yüzünde tebessüm, Cebel-i Nur'da sürur. Solmayan bir gül açıldı çok şükür. Onu bize gönderene sonsuz hamd ve sena. Hoş geldin ya Resulallah. Salat ve selam sana, âline ve ashabına. O geldi. Adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan güzel ahlakı öğretti. Yolunu kaybetmiş insanlık onunla istikamete erdi. Ailede, eğitimde, ticarette, insanla insanca yaşamayı, canlı cansız bütün varlığa rahmet nazarıyla bakmayı o gösterdi. Peygamberimiz ki kulluğuyla örnek kul, İnsanlığıyla kamil insan. Çünkü onun güler yüzü, nazik tabiatı, ince ve hassas ruhuyla temsil ettiği nebevi ahlakın kaynağı Yüce Kur'an. Onun şehrinden esen tatlı bir rüzgar misali, ulaşır bütün insanlığın gönlüne onun nasihatleri. Komşun açken sakın tok uyuma, çalışanın ücretini teri kurumadan ver. Böylelikle kul hakkına bulaşma. Susuz kalmış hayvana su veren insan cennetlik oldu. Cennet annelerin ayağı altındadır, unutma. Mescid-i Nebevi minberinden asırlardır ümmetine seslenmektedir kutlu Nebi. Elinizden ve dilinizden başkaları zarar görmesin. Ayıpları araştırmayın, haset etmeyin, kin tutmayın. Ki kardeşliğiniz bozulmasın. Birbirinizi sevin. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Sözlerime kulak verin ki yürekleriniz birbirinden ayrılmasın. Rahmet elçisinin dilinden dökülüverir sorular birer birer. Fani olan ömrünü baki bir kazanca dönüştürmekse hedefin, her birine cevap ver. Bugün bir yetimin başını okşadın mı? Bugün bir açı doyurdun mu? Bugün bir hastayı ziyaret ettin mi? Ey sevgili! Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hepimiz muhtacız senin güzel ahlakına. Zira sen Nebiler Sultanı, Muhammedül Emin'sin. Güvenin adı, sadakatin timsali, muhabbetin dili, güzel ahlakın en güzel örneğisin. Ve sen ey insan, bugün içine düştüğün çıkmazlardan kurtulup yeniden hakikatle buluşmak istiyorsan, rahmet elçisinin güzel ahlakını hayatına yansıtmalısın.

İnsanlık güzel ahlakı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğrenmiştir. Aile peygamberimizle huzur bulmuştur. Çocuklar peygamberimizle sevgiyi tatmıştır. Gençler peygamberimizle değer kazanmıştır. Yaşlılar peygamberimizle hürmet görmüştür. Yetimin ve mazlumun yüzü peygamberimizle gülmüştür. O her yüreğe dokunan şefkat esintisi, insanlığa sunulan hidayet elçisidir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'la yoğrulan ahlakı, merhametle vücut bulan adaleti, insana insan olduğu için değer veren anlayışı, hepimiz için vazgeçilmez bir hayat prensibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Müslümanlar için değil, yüreği insanlık için çarpan, aklı insanlığın mutluluğuyla meşgul olan, yeryüzünde nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun acısını kalbinde hisseden her insan için güzel ahlak timsali bir merhamet elçisidir. Şimdi de bu anlamlı birlikteliğimizin, programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamızı güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم Cumhurbaşkanım, değerli protokolümüz, kıymetli meslektaşlarım, aziz misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, zat-ı devletlerini ve tüm misafirlerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili Peygamberimizin alemi teşriflerinin seneyi devriyesinde ona olan muhabbetimizin bir nişanesi olarak tertip edilen bu anlamlı buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Muhterem Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Bugün burada insanlık tarihinin en büyük, en köklü dönüşümünün bidayetini anmak ve anlamını yeniden kavramak için bir aradayız. Bundan 1500 yıl önce Mekke'nin sarp kayalıkları sadece coğrafi bir çoraklığı değil, ahlaki ve vicdani bir çölleşmeyi de temsil etmekteydi. Güçlünün zayıfı ezdiği, yetimin ve öksüzün hakkının çiğnendiği, kız çocuklarına hayat hakkı tanınmadığı, İnsanın kendi elleriyle yaptığı putlara taparak kendi onurunu ayaklar altına aldığı o karanlık dönemde insanlık adeta nefessiz kalmıştı. İnsanlık bir çıkış yolu aramaktaydı. İşte tam da böyle bir zulmetin, böyle bir karanlığın ortasında ilahi rahmetin tecellisi olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünü teşrif etti. Onun veladeti insanlığın vicdanen, ahlaken ve ruhen yeniden doğuşuna milat oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelişiyle insanlığın ufkunu Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle nurlu bir kandil gibi aydınlattı. Hayat onunla anlam kazandı. İnsanın onur ve haysiyeti onunla mecrasını buldu. Kadınlar ve çocuklar, mağdurlar ve mazlumlar, hor ve hakir görülen, haksızlığa uğrayan her bir can onun engin şefkatiyle güven iklimine kavuştu. O ki yetimlerin hamisi, ezilenlerin sığınağı, kimsesizlerin kimsesiydi. İnsanlık adaleti, merhameti, sadakati, ahde vefayı, isarı, cömertliği ondan öğrendi. Irk, dil, renk, servet veya soy gibi farklılıkların üstünlük sebebi görüldüğü bir devirde gerçek üstünlüğün ancak ve ancak kalpteki samimiyette, takvada olduğunu dünya ondan öğrendi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" hadisi şerifi onun gönderiliş gayesinin ve tüm hayatının en yalın özeti olsa gerektir. Zira ahlaki hamide sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda insanlık için en mükemmel örnekti. Henüz peygamberlik gelmeden önce bile Mekke halkının ona Muhammedül Emin demesi onun ne kadar yüce bir ahlaka sahip olduğunun da delili idi. Allah Resulü adaletli bir yönetici, dürüst bir tüccar, vefalı bir dost,
sadık bir eş, şefkatli bir baba ve en önemlisi de güvenilir bir insan nasıl olur? Bizzat yaşayarak bizlere öğretti. Bu sebeple onun alemi teşrifleri Cenab-ı Hakk'ın insanlığa en büyük lütuf ve ikramı oldu. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, bugün dünya maalesef yeniden bir cahiliye dönemini yaşamakta. İnsanlık savaşlar, işgaller ve katliamlar kıskacında zor bir dönemden geçmekte. Zulüm ve merhametsizlik yeryüzünü kasıp kavurmakta. İnsanlık tıpkı 15 asır önce olduğu gibi bugün de ufuk peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine muhtaç. Onun adaletine, merhametine, şefkatine ve onun ivazsız, garazsız, hesapsız, kitapsız, çıkarsız muhabbetine muhtaç. Yaşanan sıkıntılardan dolayı elbette ümitsiz değiliz. Elbette karamsarlığa ve yese düşecek değiliz. Çünkü onun varlığı ve gösterdiği yol bizlere her daim ümit var olmayı öğütlüyor. Biliyoruz ki karanlık ne kadar koyu olursa olsun bir tek kandilin ışığı yeryüzünü yeniden aydınlatmaya yetecektir. Bu anlamda bizlere önemli görevler düşüyor. Resul-i Kibriya Efendimiz'e ümmet olmak, bizlere tıpkı onun gibi iyilik ve merhamet kandili olma sorumluluğunu yüklüyor. Onun için her birimiz Fahri Kainat Efendimiz'in sünneti seniyyesine, aziz hatırasına ve mirasına daha sıkı sarılmak zorundayız. Onun örnek ahlakını hayatımıza taşımak mecburiyetindeyiz. Onun kutlu davasını tüm insanlığa ulaştırmakla sorumluyuz ve biz ona borçluyuz. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Değerli misafirler, bugün ona kulak verecek olursak bizlere neler söyler hiç düşündük mü? Mesela elinizden ve dilinizden kimse zarar görmesin buyururlar. Ayıpları araştırmayın, haset etmeyin, kin tutmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun buyururlar. Birbirinize lanet etmeyin, kimsenin gizli hallerini araştırmayın. Katı kalpli, kaba saba ve kibirli olmayın buyururlar. Merhametli olun, birbirinizi sevin. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız buyururlar. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyururlar. Cennet annelerin ayağı altındadır buyurur sevgili Nebi. Efendimizden bugün bir yetimin başını okşadın mı, bugün bir açı doyurdun mu, bugün bir hastayı ziyaret ettin mi sorularına muhatap olsak acaba ne cevap verir?

camilerimiz, Kur'an kurslarımız, basılı görsel ve dijital yayın mecralarımız hep bu bilinç ve gaye ile hizmet vermektedir. Bilhassa gençlerimize yönelik çalışmalara özel bir önem atfediyoruz. Nesillerimizi Allah Resulü'nün ahlakıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Onların zihin ve gönül dünyalarını Kur'an ve sünnetin rehberliğinde inşa etmeyi hedefliyoruz. Zira geleceğin gençlerimiz eliyle şekilleneceğini biliyoruz. Bu anlayışla ülkemizin her köşesinde açtığımız gençlik mekanlarımızda gençlerimizi Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ışığında geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. İnanıyoruz ki Peygamber Efendimiz ahlakıyla, Peygamber Efendimizin ahlakıyla yetişen gençler milletimizin ve tüm insanlığın umudu olacaklardır. Bu kapsamda 2026 yılı Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamber Efendimiz ve güzel ahlak olarak belirledik. Bu tema ekseninde sevgili Peygamberimizin hayatını bütün boyutlarıyla ele alacak ve onun eşsiz örnekliğini bir kez daha toplumumuzun ve nesillerimizin idrakine sunacağız. Bu vesileyle Diyanet hizmetlerinin yürütülmesinde destek ve himayeleriyle her zaman yanımızda olan Zat-ı Devletlerine, Diyanet İşleri Başkanlığımız, mensuplarımız ve milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Mevlid-i Nebi haftasının hayırlı hizmetlere vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Tekrar Zat-ı Devletlerini ve kıymetli misafirlerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Kıymetli misafirler, Mevlid-i Nebi haftası programımızı katılımlarıyla onurlandıran saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.

Bueno. بسم الله الرحمن الرحيم. Diyanet İşleri Başkanlığımızın kıymetli mensupları, muhterem hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ders-i saadetin kalplerimizi kuşatan bu manevi ikliminde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Davet

0: Kimimize icabet ederek bu salonu muhabbetle dolduran tüm kardeşlerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden, şu anda aramızda olmasalar da gözü de gönlü de kulağı da burada olan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Böylesine güzel bir programda bizleri buluşturan rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle kalplerimizi birbirine ısındıran Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. İki cihan serverini dünya gözüyle gören, onun etrafında yıldızlar gibi hale ve halka oluşturan âline, ashabına ve ehli beytine selam olsun. Fahri Kainat Efendimizin izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan, gönülleri irşad eden alim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan İlahi Kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cevri, cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadele ve mücahede erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak hafta başında biliyorsunuz Leyle-i Mevlid'i bir kez daha idrak ettik. Vesiletün necat, yani kurtuluş vesilesi olarak yeryüzünü teşrif eden Resulullah Efendimizin veladetinin bir sene-i devriyesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadık. Gerek dualarımızla, gerek ibadetlerimizle o mübarek geceyi anlamına ve mehabetine uygun şekilde hissetmeye, değerlendirmeye çalıştık. Bu vesileyle Veladet-i Nebi'nin 1501. yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimizin bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Hani merhum Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde diyor ya, belirince işaretleri dünyada Mustafa'nın, tuttu cihanı baştan başa nuru Mustafa'nın. İşte beşeriyetin inanç ve ahlak bakımından zifiri karanlığın pençesinde olduğu bir çağda Hatemül Enbiya Efendimiz insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur. Peygamber aşkı, peygamber sevgisi müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca dini mübini İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur. Bakınız burada merhum Nihat Sami Banarlı'nın çok anlamlı bir tespitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizin, özellikle de yeni yuva kuran çiftlerimizin bu hatırayı çok iyi dinlemesini rica ediyorum. Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum Banarlı, kırdan kente göçün başladığı yıllara ait bir anısını bakınız nasıl anlatıyor. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a, Ankara'ya ve başka büyük şehirlere göç eden halkımız var. Bunlar ailece gelip apartmanlarda kapıcılık, iç hizmetleri ve başka işler yapıyorlar. Bilhassa kadın adları dikkatimi çekiyor. Gül, Yazgülü, Gülşah, Gülşan, Güldalı, Güldane, Gülizar, Kırgülü, Gülbeyaz, hatta erkek adı olarak da bazen Gülbey. Bu güllü isimlerin Anadolu'muzu gül bahçelerine çeviren güzel adların bu derece ısrarla niçin konulduklarını ben biliyorum. Ama yine de bilmezlikten gelerek soruyorum. Sizin oralarda gül bahçeleri çok olmalı. Köy evlerinin bahçelerinde çok mu çiçek yetiştirirsiniz? Adı gül dalı olan hanım cevap veriyor. Hayır bey, bizim oralarda çiçek bahçesi ne gezer? Biz toprağı tarla diye kullanırız. Peki kızlarınıza bu kadar çok ve güzel gül adlarını güle hasret duyduğunuz için mi koyuyorsunuz? Hayır bey, bizim hasret duyduğumuz başkadır. Bizim oralarda inanılır ki gül Hazreti Muhammed'in remzidir. Evet, gül Muhammed teridir diyen Yunus Emre gibi bir büyük şairin bizim milletimizden, bu topraklardan çıkması boşuna değildir. Bizim Resul-i Ekrem'e olan sadakatimiz yalnızca milli seciyemizde değil, dilimizde, edebiyatımızda, kültür ve sanatımızda da tezahür etmiştir. Süleyman Çelebi'nin kalbinden beyitlere dökülen Mevlid-i Şerif, yüzyıllardır Efendimiz'e duyulan hürmetin ortak sesidir. Fuzuli'nin su kasidesi, Resul-i Kibriya'nın bastığı toprağa ulaşma arzusuyla yanıp tutuşan bir gayenin, böyle bir gayretin ifadesidir. Şairlerimizin, ediplerimizin, hatta padişahlarımızın Efendimiz'e ithafen yazdığı naat-ı şerifler, milletimizin hak yolundaki adanmışlığının en veciz nişaneleridir. Kıymetli kardeşlerim, gönlü peygamber aşkıyla yanan isimlerden biri de rahmetli Mehmet Akif İnan üstadımızdı. Merhum Akif İnan, Efendimiz'e olan bağlılığını şu muhteşem mısralarla dile getirmişti. Özgürlük menşurum kanatlarından toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende. Hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin. Övüncümüz, şerefimiz, sözümüz ve yegane önderimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'i bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizleri adı güzel, kendi güzel Muhammed'in yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli dostlar, az evvel hocamızın huşu içinde okuduğu, bizim de inşirah bularak dinlediğimiz Ahzab suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Gönüller Sultanı, nübüvvetinden önce de ahlakı ve erdemiyle tebarüz etmişti. O, her şeyden evvel etrafındakilerin kendisinden emin olduğu Muhammedül Emin'di. Duruşuyla, tavrıyla, sözü ve yaşantısıyla mütekemmil ahlakın en yüksek değerlerin tecessüm etmiş haliydi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz bir hadisi şerifinde kendisinin bu misyonunu şöyle ifade etmişti. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Hatemül Enbiya diyor ya. O tuğladaki bir toz zerresi olabilmeyi, Kur'an ve sünnetin ışığında ahlak-ı haseneyi kuşanabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Müslümanlar olarak hem şahsi yaşantımızda, hem iş ve aile hayatımızda, hem de toplumla ve tabiatla kurduğumuz münasebetlerde işte bu ahlakı kendimize rehber edinmek zorundayız. Kur'an ve sünnetin kılavuzluğunda ahlak-ı hamidiyeyi, ahlak-ı haseneyi hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Bu inancı ve bu kararlılığı her birimizin kuşanması gereklidir. Fakat bu anlayışı öncelikle kendi hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz. Şurası da mühimdir. Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor. Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan, bebekler, çocuklar, göekinler gibi toprağa düşüyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri savaş ve çatışma ortamlarında değil, sivil yerleşim yerlerinde bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz. Kardeşlerim, daha önce de ifade ettim, bugün tekrar söylüyorum. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Hitler'in toplama kamplarında, Pol Pot'un ölüm tarlalarında farklı kökenden, farklı inançlardan milyonlarca insan soykırıma uğradı. Ne yazık ki o dönemde insanlık olan biteni seyretmekte kaldı. Bugün aynı hata Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da tekrarlanıyor. Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sadece yakın ve uzak coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde de esasen bu şuurla siyaset yapıyor, 86 milyonun kardeşliğini ve kaderdaşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin, Peygamberimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vaz ettiği ittifak ve ittihat siyasetini de anlamamıza vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde aziz milletimizin her bir ferdini kuşatan hizmet anlayışından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Merkez teşkilatından taşra ve yurt dışı görevlilerine kadar müftülerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, eğitim görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve büro çalışanlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Mevlid-i Nebi haftasının tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Bu kutlu vakti hakikat yolundaki yürüyüşümüze mecal, İslam medeniyetinin dirilişine milat kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Zat-ı devletlerini bir müddet daha sahnede ağırlıyoruz. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız kendilerine bir hediye takdim edecekler.
2: Değerli dinleyiciler, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktardık.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
3: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
4: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Kuyudan Mısır'a. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde kardeşlerinin kurduğu hain tuzağın sonucunda Hazreti Yusuf'un kuyudan Mısır'a uzanan yolculuğu başlıyor. Aşer elinde tuttuğu kanlı gömleği babasına uzatarak,
2: "Çok kötü bir şey oldu baba. Biz yarışmak üzere biraz uzaklaşmıştık. Yusuf'u da yorulmasın diye eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Geri döndüğümüzde onun bir kurt tarafından parçalandığını gördük." Bu haberi duyan kadınlar feryatla dizlerine vurup ağlaştılar. Bazıları da hıçkırıklara boğuldu.
1: Hazreti Yakup kendisine verilen kanlı gömleği alıp dikkatlice inceledi. Her tarafı kana bulanmış gömlekte en ufak bir yırtık yoktu. Nasıl bir çocuk kurt tarafından parçalanır da gömleğinde en ufak bir yırtık olmazdı? Oğullarının yalan söylediği apaçık ortadaydı. "Siz 10 kişiyken kurt ona nasıl yaklaşır bana söyler misiniz? Şu gömleğe bakın. Kurt onu parçalayıp yemiş de gömlekte en ufak bir yırtık yok. Bu kurt ya çok maharetli ya da çok merhametli. Durum böyleyken nasıl size inanmamı beklersiniz?"
2: Aşer ağlayarak, "Fakat biz doğru söyleyen

0: milyoner olsak da sen bize inanmazsın.
1: Öyle anlaşılıyor ki nefisleriniz size kötü bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattıklarınız karşısında bana yardım edecek olan ancak Allah'tır. Yusuf'un kardeşleri derin bir hayal kırıklığına uğradılar. Babaları uydurdukları kurt masalına inanmamıştı. İnanmadığı gibi onların bir şeyler çevirdiğini de anlamıştı. Babalarının sevgisini kazanma gayesiyle başlattıkları bu insanlık dışı davranışları babalarını daha da üzmekten başka bir işe yaramamıştı. Diğer yandan Yusuf'un kısa bir süre devam eden korkusu yerini derin bir düşünceye bırakmıştı. Allah'ın kendisine gösterdiği gizemli rüya, babasının yorumu ve nasihatleri. Kendisi açıkça rüyasını anlatmamış olsa da kardeşlerinin bunu öğrenmeleri, babasının almak istediği tedbirlerin yeterli olmaması, kardeşlerinden birisinin son anda onu ölümden kurtarması, suya düştüğü halde boğulmaması. Bütün bunların tek anlamı vardı. Yüce Allah Yusuf'a bir yol çizmişti. Bundan sonra yapması gereken rüyanın gerçekleşeceği günü sabırla beklemek, o gün gelinceye kadar onun yol göstericiliğinde yürümekti. Artık kuyuda yalnız değildi. Abisi Rubin

Yusuf'u kendi haline terk edip ayrıldıktan sonra kervan gelip ağaçların altında konakladı. Kervanın sahibi sucuğuyla birlikte su bulmak umuduyla Yusuf'un bulunduğu kuyuya doğru yürüdü. Bir zamanlar burada tatlı suyu olan bir kuyu bulunuyordu. Kurumadıysa onun suyunu kullanabiliriz. Kuyuya vardıklarında sucu deriden yapılmış kocaman su kovasını aşağı doğru sarkıttı. Sarkmakta olan bir su kovasını

0: Görenden çıkma ve Yusuf'u tekrar kuyunun dibine düşürecekti. Yusuf'u belinden kavradığı gibi dışarı çıkardı. Müjdeler olsun efendim. Bakınız, kuyudan bir çocuk çıktı. Onu ben buldum. Kervancı kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra...
1: Şşş, sesini çıkarma. Arkadaşlarımız ondan haberdar olursa pay isterler. Bu ikimiz arasında kalsın. Onu satar, kazancı bölüşürüz.
0: Sonra Yusuf'a, nasıl düştün bu kuyuya?
2: Ben kuyuya düşmedim.
0: Anlaşıldı. O zaman birileri seni kuyuya atmış. Seni kuyuya attıklarına göre kimsen yok. Sesini çıkarmazsan seninle iyi anlaşırız. Köle misin?
2: Kuyuya düşene kadar köle değildim.
0: Çok zekisin. Sana ne yapacağımızı anladın. Seni bir pazarda satarız ve yollarımız ayrılır.
2: Yusuf ise Allah'ın çizdiği yolda sessizce yürümeye razı olmuştu bir kere. Kervancıya hiç zorluk çıkarmadı. Yusuf'u Mısır'da bir an önce satmayı düşünen kervancı yolculuk esnasında fikrini değiştirdi. Bu yolculuk boyunca onun köle asıllı olmadığını hemen anlamıştı.
0: Güzel yüzü olan Yusuf'un konuşması gibi ahlakı da güzeldi. Kimliğiyle ilgili bir şeyler gizlediği belliydi. Bu da onu tanımayı zorlaştırıyordu.
2: Yusuf konuşsa, ailesini tanıtsa belki de gidip onu ailesine verecekti.
0: Bu yolculuk boyunca Yusuf'u tanımak istediyse de aradığı soruların cevabını bulamadım.
2: Yusuf yalan söylemiyor ama cevap vermek istemediğinde susuyordu. Yusufsa Hazreti İbrahim gibi kendisini tamamen Allah'ın iradesine bıraktığından kervancıdan hiçbir talepte bulunmuyordu. Kendisini bekleyen olaylar hakkında bir fikir sahibi olmasa da yetişmesine büyük katkı sağlayacak bir mektebin onu beklediğinin farkındaydı. Kaderinin gösterdiği yoldan yürüyecekti. Kervancı istemeye istemeye onu çok az bir parayla pazarda sattı. Paraları cebine koyar koymaz da pişman oldu. Alışverişi iptal etmeyi düşünse de bunun mümkün olmayacağını biliyordu. Tek tesellisi onu satın alan kişinin Mısır'ın yüksek mertebeli yöneticilerinden Potifar olmasıydı.
0: Potifar cesaretiyle tanınan saygın birisiydi.
2: Yüzlerce köle arasından Yusuf'u görür görmez fark etmiş, hemen almıştı.
0: Potifar'ın eşine söyledikleri ise
2: kervancının yüreğine adeta su serpmişti.
0: Sakın onu diğer kölelerle bir tutmayasın. Ona güzel bak. Bize çok büyük faydaları dokunacağını hissediyorum. Ne dersin? Belki onu evlat ediniriz.
3: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has kulu olursa. Herkes kendi işini görür. Su çerçöp hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Ar gider. Duru suda bulanmadan akar durur.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Efendim Diyanet Radyo'dasınız. Günyaz programında sizlerle bir aradayız. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram, alemlere rahmet, iki cihan serveri efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız hayırlı olsun. Bizleri bir araya getiren, bu bölümde de sizlerin huzuruna getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Günyaz programı başladı. Efendim, bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun. Hoş geldiniz programımıza. Efendim programımızda ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar bu süre zarfında sizlere eşlik etme gayretinde olacağım her bölümde olduğu gibi. Kıymetli saz sanatçılarımız bizlerle birlikteler. Kimler peki? Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz, kanunda Emin Bayram, cello'da Yiğit Ateş o güzel ezgilerin notalarını sizlere, bizlere ulaştıracaklar. Teknik masada Samet Korkut kardeşim bizlere eşlik edecek, yardımcı olacak. Programı sizlere Reyhan Sevinç Hanımefendi, genel yayın yönetmenimiz Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Kendisinin de selamlarını sizlere iletiyorum ve her bölümde olduğu gibi kıymetli sanatkarımız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'cim.
0: Bir haftanın aranın ardından yine Diyanet Radyo'da Günyaz programında izleyicilerimizle birlikteyiz.
1: Şükür nasılsınız? Kavuşturana elhamdülillah şükürler olsun. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde. Allah'ın izniyle günlük hayatımızda koşturmaca devam ediyor. Dersler bir yandan, talebeler bir yandan. Radyo programı içinde buraya gelmek bir nevi.

0: bana bir dinlenci oluyor.
1: Zor olmuyor mu hocam?
0: Yani zorluğu tabii ki var ama muhabbet tarafı muhabbet, daha fazla.
1: Kesinlikle.
0: Zevk alarak yaptığımız için yorucu niteliği yok diyelim.
1: Şimdi programımızda kıymetli bestekarlarımızdan, sanatkarlarımızdan bahsediyoruz. Bir nevi onları manevi olarak programımıza konuk alıyoruz.
0: Elbette.
1: Biz bilmiyoruz. Ben bilmeden giriyorum programa. Ben çok şeyler öğreniyorum. Siz de bilgi birikimlerinizi bizlere aktarıyorsunuz.
0: Estağfurullah.
1: Bir tazelenme oluyor aynı zamanda.
0: Tabii ki. Duyduklarımızı, okuduklarımızı aktarırken biz de tazelemiş oluyoruz. Bir üzerinden geçiyoruz bilgilerimizin. Benim için de çok faydalı oluyor hakeza.
1: Bir nevi meşk meclisi gibi oluyor aslında Gülniyaz programı, öyle değil mi? Hazır meşk meclisi demişken programımızı hemen başında...
0: Evet.
1: Bugünkü kimi işleyeceğiz, hangi sanatkarımızı işleyeceğiz onu daha konuşmadan evvel hemen güzel bir eserle
0: tabii
1: başlayalım
0: ki.
1: Hangisini okuyalım?
0: Hazreti Hüdayi'nin güftesi, neyleyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek, Acama Şiran makamındaki halini seslendirelim inşallah.
1: Allah Allah, buyurunuz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Efendim, güfte Hazreti Hüdayi'ye ait.
2: Evet.
1: Bir sebebi vardır herhalde ilk eserimizin doğmamasının, öyle değil mi?
2: Bugün Allah izin verirse kıymetli Üstad Mustafa Düzgünman'a iade etmeye, konuşmaya çalışacağız. Mustafa Düzgünman, Hazreti Hüdayi Hazretleri'nin 20 yıl türbedarlığını yapmış bir isim. Güftelerinde, bestelerinde hep Hazreti Hüdayi var. Bu sebeple de Hazreti Hüdayi'nin bir güftesiyle, bir ilahisiyle başlayalım dedik.
1: Bir türbedar, musiki şinas, bestekar Mustafa Düzgünman.
2: Evet.
1: Gülniyaz'ın bu bölümünde manevi konuğumuz, aslında onu işleyeceğiz. Onun hayatını, sanat yolculuğunu, bu ezgilerle, bestelerle olan yolculuğunu dinleyicilerimize aktarma gayretinde olacağız. O zaman ilk sorumu sorayım. Mustafa Düzgünman kimdir?
2: Evet, Mustafa Düzgünman Üsküdar semtinin en önemli simalarından, müzik şinaslarından, sanatkarlarından birisi. Hazerfan diye nitelendirebileceğimiz şahsiyetlerden birisi. Birçok alanda kendini geliştirmiş. Ebruculuğuyla, musiki icracılığıyla, tesbihçiliğiyle, fotoğrafçılığıyla, bestekarlığıyla ön plana çıkmış çok önemli bir isim. Tabii Üsküdar semtinden bahsettik. 1920 yılında Üsküdar'da Sultantepe mahallesinde hayata gözlerini açıyor, doğuyor. Babası da aynı semtteki Abdülbaki Efendi ve Aziz Mahmut Hüdayi

0: camilerinin imamlığını yapan Saim Efendi. Tabi ebruculuk başta olmak üzere biraz evvel saydığım gibi ciltçilik, fotoğrafçılık, tesbihçilik gibi önemli eserler de bırakmış Mustafa Düzgünman'ın. Biz bugün musiki işin aslığından ağırlıklı olarak bahsedeceğiz. Bestekarlığından bahsedeceğiz. Ama sanat dünyasında Mustafa Düzgünman dediğimiz zaman ebruculuğu ön plandadır. Bugünkü ebrucuların örnek aldığı, hatta talebelerinin silsile halinde kendisine bağlandığı bir isim Mustafa Düzgünman. Hayatı boyunca ebruculuk başta olmak üzere biraz evvel saydığım sanatlarda emek veren Mustafa Düzgünman, kıymetli abimiz Alparslan Babaoğlu'nun ağzından tanıdık biz Mustafa Düzgünman'ı. Evet. Onun talebesidir. Evet. Hayatta olan en önemli talebesi Alparslan Babaoğlu üstattır. Hocası hakkında şöyle bahsediyor ebruculuğu hakkında. Hocanın herhalde en çok konuşulan ve bilinen yönü ebruculuğudur. Hoca çeşitli konularda yeniliğe açık olduğu halde ebru sanatında klasik anlayışa sımsıkı bağlı kalmış ve modern uygulamalara asla iltifat etmemiştir diyor Alparslan Babaoğlu hocamız. Yani klasik ebrunun pirlerinden,
1: geleneksel
0: ebrunun pirlerinden. Ebru'ya hakimiyeti ve bu alandaki sanatkarlığı zirvede olan bir isim Mustafa Düzgünman. Dediğim gibi en önemli bilinen yönü ebru sanatkarlığı.
1: Evet.
0: Tabii bununla birlikte biz en önemli yönü olarak programımızda değerlendireceğimiz yönü musiki icracılığı ve bestekarlığı.
1: Şimdi önemli bir sıfat eklediniz aslında konuşmanın başında, hezarfen bir, evet, besteker diye. Ebru gibi, işte musiki gibi birçok alanda önemli eserler bırakmış. Hatta ebru üzerine neredeyse bu ebrunun pirlerinden sıfatını da kendine hayatı boyunca yakıştırılmış diyeyim. Kendisi tabii almayacak, onun öğrencileri o silsile aracılığıyla gelmiş. Mustafa Düzgünman bir de programın ilk eseriydi. Neydi? Bir Acem Aşiran ilahiydi.
0: Neyleyeyim Dünyayı, eserinin güftekarı.
1: Evet, Hazreti Hüdayi'ydi. Bu sefer yine bir ezgiyle, bir ilahiyle devam edelim
0: tabii,
1: istiyoruz.
0: Tabii tabii, hazır musiki işin aslığına geçmeden, evet, evvel bu sefer onun bir bestesi. Mustafa onun. Düzgünman'ın bir bestesi. Güftesi de kendisine ait.
1: Bu hem sefer güftesi, kendisi Hazreti Hüdayi.
0: Tabii, şairliğinden de hem örnek, evet, duymuş olacağız.

0: Gülniyaz.
1: Efendim cello'da Yiğit Ateş, kanunda Emin Bayram, Ud'da Hüseyin Yıldır, o güzel icrasıyla da Doktor Agah Terzi'den dinledik bu güzel Acem Aşiran ilahiyi. Programımızda Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz Diyanet Radyo'da. Efendim programın aşağı yukarı yarısına gelmiş bulunuyoruz bu bölümün. Kaçırdık diye üzülmeyin efendim. Programımızın bütün bölümlerini Diyanet Radyo'nun internet sitesinde arşiv programlar bölümünden takip edebilirsiniz. Hazır internet demişken bir kere daha hatırlatalım diğer bölümlerde olduğu gibi. Efendim Diyanet Radyo'larının, Risalet Radyo'nun, Diyanet Radyo'nun, Kur'an Radyo'nun sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Neden? Gülniyaz programı gibi diğer programlarımızın da afişlerin altına yazdığınız yorumlar bizler için kıymetli birer geri dönüş oluyor. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi esirgemezseniz bizleri de mutlu edersiniz ve programlarımızda da yön vermiş olursunuz. Bir nevi bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra programımızda Mustafa Düzgünman bestekarımız, sanatçımız hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Az önce Acem Aşiran bir ilahi dinledik. Evet, evet. Üstadım sizden ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Mustafa Düzgünman'ın bestesini seslendirdik. Mustafa Düzgünman önce icracılıkla başlıyor musikiye.
1: Evet.
2: Döneminde çok önemli bir isim olan Hafız Eşref Ede'den musiki zevkini aldığı söylenir. Hakeza Hafız Muhittin Tanık'tan ve Rıfai Derya Şeyhlerinden, Hayrullah Taceddin Yalım Efendi'den ve Hüsnü Saner gibi kıymetli hocalardan istifade etmiş bir isim. Mustafa Düzgünman'la ilgili elimizde çok bilgi var. Benim de hatta Mustafa Düzgünman hakkında bir makalem de var. Yayınlanmış makalelerimden birisi de Mustafa Düzgünman Besteleri diye. Bu elimizdeki bilgiler çok olunca kendisi hakkında kendi ağzından anlatılmış beyanları da var. Bilhassa TRT2'de yayınlanmış Sanatımızdan Portreler diye kendi ismine yapılmış bir program var.
1: Evet.
2: Orada kendisi nasıl musikiye başladığını şu sözlerle ifade ediyor. Babam Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin caminin imam hatibiydi. Tabii biz de o muhitte yetiştiğimiz için camide musiki muhakkak lazımdır. Oradan bir merak uyandı. Ezan okumak, müezzinlik etmek derken dini musikiyi çok merak ettim. O zaman da Mızıkalı Hafız Muhittin Efendi vardı. Ondan ders aldım. Bunlardan dini eserler öğrendim. Mevlid Tevşi

0: ilahilerini, Ramazan ilahilerini bu şekilde öğrenerek epey yol almış oldum diye kendi ağzından bu üstadlardan, biraz önce saydığımız Hafız Eşref Ede'den, Muhittin Tanık, Hayrullah Taceddin Yalım gibi isimlerden ders aldığını kendi beyanından anlıyoruz. Aynı zamanda meşhur, geçtiğimiz yıllarda vefat eden meşhur neyzen Niyazi Sayın'ın da yakın arkadaşıydı.
1: Evet.
0: Birlikte meşk etmiş, önemli dostluğu olmuş bir isimdi Mustafa Düzgünman. Niyazi Sayın da Mustafa Düzgünman'dan şöyle bahsediyor kısaca. O röportajı da ben yaptım. Rabbim nasip etti.
1: Eyvallah.
0: 2015 senesinde yapmış olduğum bir röportaj. Mustafa Düzgünman hakkında neler söylemek istersiniz diye ben soru yönelttim Niyazi Sayın hocamıza. Kendisi de şöyle cevap verdi. Bir gün mahallemizdeki camide ezan okundu ve çok hoşuma gitti. Hemen camiye gittim. Cami çıkışında Mustafa abiyi gördüm ve ezanı kim okudu diye sordum. Kendisi de ben okudum dedi. Ben de çok sevindim, ömrüne bereket dedim. Mustafa abi birkaç arkadaş evde ilahi meş ediyoruz. Gelir misin diye sorunca gelirim elbet dedim ve dostluğumuz başladı. Aslında aynı semtte oturdukları için birbirini tanıyorlarmış. Ancak ezandan etkilenip de camiye gidip ezanı kim okudu diye sorunca meğersem tanıdığı Mustafa abisinin ezanı okuyan kişi olduğunu fark ediyor ve tanışıklıktan dostluğa geçen bir yolculuk başlıyor.
1: Ne de güzel olmuş bir ezan, onları aslında amacına uygun olarak gönülleri, kalpleri birleştirmiş farklı bir yerde de olsa.
0: Tabii.
1: Bu meşk meclisine, bu güzel dosta vesile olmuş.
0: Tabii.
1: Rabbim her ikisine de rahmet etsin inşallah diyoruz ve önümdeki notlarda kıymetli üstadım, yine Mustafa Düzgünman güftesi ve bestesi benim sevdiğim makamlardan bir tanesi. Böyle bir şey var mıdır gerçekten? Mesela Eviç makamı, Kürdeli Hicazkar makamı, bu ikisini çok severim. Bu insanda uyandırdığı bir şeyden mi kaynaklıdır bilmiyorum ama sıradaki eser Eviç ilahileri,
0: evet,
1: değil mi?
0: Tabii. Şimdi makamlar insanlar üzerinde farklı tesirler bırakabilir. Mesela Nihamet makamı sende huzur ve neşe uyandırırken bende hüzün de uyandırabilir.
1: Aynı hani, makam farklı tabii, etkiler bırakıyor.
0: Yani bir makamın kişiler üzerindeki etkisini genel olarak sınıflandırmak bir yere kadar geçerli. Ama mesela Kürdili Casker makamını sen kendi fıtratına yakın bulabilirsin, Eviç makamını da. Bu sana huzur verebilir. Bu da senin Bezmeeles'teki duyduğun sesle alakalı, ne hissettiğinle alakalı.
1: Bakalım dinleyenlerimizde nasıl etki bırakacak. Eviç makamında güzel bir ilahiyle programımız devam ediyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bestesi ve güftesi Mustafa Düzgünman'a ait. Derdimin dermanıdır Hazreti Pir Efendimiz diyor. Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Gülniyaz programının artık sonlarına geliyoruz. Eviç bir ilahi dinledik. Eviç makamında bir ilahi, Doktor Agah Terzi yorumuyla

0: programımızda Mustafa Düzgünman üstadımızı, kıymetli bestekarımızı Hezarfen diye niteledi Doktor Agah Terzi. Mustafa Düzgünman'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Artık programımızın sonlarına doğru geldik. Toparlarsak Mustafa Düzgünman'ın hakkında söyleyeceğimiz, sanat hayatıyla, bestekarlığıyla alakalı söyleyeceğimiz neler vardır efendim?
1: Tabii birkaç başlık altında kısaca özetlemeye çalışayım. Bestelerini seslendiriyoruz Hazret'in. Bestekarlık yönünü şöyle değerlendirebiliriz. 20'ye yakın eser listesi var. Ancak ben yapmış olduğum çalışmada bunların 10 tanesine ait nota bulabildim. Tekrar notayı aldık. Eksik olanları röportajlardan, ses kayıtlarından elde etmeye çalıştık. 10 eserinin notası günümüze ulaşmış. Çalışmamda da bunları belirttim. Bununla birlikte bestekarlığı ve musiki icracılığının yanında tesbihçiliği de çok meşhurdur. Tesbih ve tesbihçilikten çok iyi anlattığını, bir tesbihin hangi malzemeden yapıldığını ilk görüşte anladığından bahseder. Tesbihin ipinin bükülmesinden, bal mumulanmasına, imamedeki düğümün atılmasına kadar üstün bir maharetli bir kişi olduğunu bahsederler Mustafa Düzgünman'ın. Hakeza fotoğrafçılık yönü de çok önde olan bir isimdi. Bugünkü gibi makineler, işte mercekli makineler o zaman mümkün değil.
0: Dijital ortam yok, analog var.
1: O zaman eski tarz körüklü ve içine bir hipermetrop mercek yerleştirilmiş tahta bir kutudan oluşan fotoğraf makinesiyle İstanbul'daki ve Bursa'daki cami, medrese, türbeler ve o türbelerdeki tüm yazıların, hatların, fotoğraflarını o devirde henüz fotoğraf makinesi icat edilmemişken bu teknolojiyle çekmiş ve üstün kalitede çekmiş ve günümüze bu fotoğraflar ulaşmış. Şase tabir edilen bir emisyonlu cam üzerine kayda almış bu fotoğrafları. Bu da çok önemli bir hizmet. Birçok ansiklopedide, belgede o üstadın çektiği fotoğraflar sergilenmekte. Hakeza ciltçi, yani askerlik dönemini ifa ederken Harbiye'de karargah matbaasında mücellitlik yaptığı için oradan da ciltçiliği çok sağlam bir cilt üstadı. Yaptığı kitap kaplarının çoğu da meşhur olmuş. Yani bu Mustafa Düzgünman cildi diye de
0: imza mahiyetinde değil mi yaptığı şimdi?
1: Bir de en başta bahsettik ama sonra bahsetmeye fırsat bulamadık. Türbe darlığı çok önemli. 20 yıl kadar Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin dergahında türbe darlık yapmış. Neden türbe dar olmak istediğini de kendi ifadesiyle şöyle anlatmış Mustafa Düzgünman. Ben onun muhitinde yaşadığım, yetiştiğim için ona zahiren bir muhabbetim vardı. Fakat bende daha genç yaşlarda bir tasavvuf merakı, zevki belirmeye başladığı zaman Hazreti Hüdayi'nin divanında söylediği sözleri o zaman anlamaya başladım. Ondan evvel anlamıyordum. Bu bir tasavvuf kaidesidir. Onun üzerine gördüm ki Hazreti Hüdayi bir derya, onun söylediği nutuklar Kur'an'ın özü. Hayran oldum. Aşık oldum, onun için hizmet edeyim diye bu türbedarlığı seçtim diye mesleğini neden seçtiğini, Aziz Mahmut Hüdayi'ye hizmet için bu görevi seçtiğini bahsediyor. Tabii edebi yönü de var, birçok şiiri var kendisinin ele aldığı. Bir Ebruname isimli bir şiiri de var. 20 kıtadan oluşan bir şiiri var. Bundan da bir dörtlük okumak isterim.
0: Lütfen buyurun, estağfurullah.
1: Ebru'daki görünen şu nükuşata iyi bak. Şuunat-ı ilahidir sıfatından ayan hak. Nakş-ı sun'un pertevinden hubb-u rahman aşikar. Ruyetullah sırrıdır bu, müsemmadır her varak. Tabi üstadın bu dörtlüğü gibi 20 kıta var. Ben bir tanesini seslendirmeye çalıştım. Genel olarak toparlarsak şair, musiki şinas, türbedar, ciltçi, fotoğrafçı, bestekar, tesbihçi gibi birçok vasıfları olan Hezarfen Mustafa Düzgünman sanata damgasını vurmuş, birçok talebe yetiştirmiş. Günümüzde de bir ekol olarak Ebruları talebeleri tarafından yapıla gelen çok önemli bir isimdi.
0: Rabbim gani gani rahmet etsin.
1: Amin,
0: ne güzel rahmet eserler eylesin. Bırakmış geriye, fotoğraftan Ebru'ya kadar, ciltlerden efendime söyleyeyim hat sanatına kadar, şiirlerinden bestelerine kadar. Ama bir şey söylediniz, 20 kadar eseri olduğu biliniyor ama 10 tanesi günümüze ulaşmış, evet, diye söylemiştiniz. Ne kadar dramatik geldi bana. Fotoğrafçılıkla ilgileniyor, ciltlerle ilgileniyor.

0: tesbihlerle ilgileniyor. Aslında arşiv yönü, bir şeyler geleceğe devam etsin, sonraki nesiller de görsün diye uğraşırken bestelerinin yarısı günümüze ulaşabilmiş. İnşallah diğer yarısına da bir İnşallah. Gün bir arşivden ulaşabiliriz.
1: Aslında kendisi okumuş, kasetleri evet. okumuş. Ancak daha sonra, vefatından sonra bu kasetlerin bir kısmı kayıp.
0: Evet.
1: Yani seslendirdiği kasetler bir kısmı kayıp. Elimize geçen kayıtlar ancak bu kadar.
0: Belki de birilerinin arşivinde. Belki kim de. Bilir belki de o kişi gün yaz programını dinliyordur da belki de açığa çıkarır. İnşallah evet, diyelim.
1: İnşallah.
0: Bu güzelliklerden, bu üstadların ortaya koyduğu eserlerden istifade edebilelim. Efendim, İstanbul deyince Üsküdar ayrı tutulmaz. Üsküdar deyince de Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinden ayrı tutulmaz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin de türbedarı Mustafa Düzgünman üstadımız, bestekarımız, işte bu son eserimizde, sizlere veda edeceğimiz eserimizde bir araya bir kere daha geldiler. Güftesi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait, bestesi Mustafa Düzgünman'a ait bir Nihavent İlahi ile Günyaz programında sizlere veda edeceğiz inşallah. Sonraki bölümde yeniden birlikte olabilmek en büyük dualarımızdan bir tanesi efendim. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Utta Hüseyin Yıldız, kanunda Emin Bayram, cello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Teknik masada sesimizi sizlere Samet Korkut kardeşim ulaştırdı. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da sizlere selamları var. İletmiş olalım. Doktor Agah Terzi'nin o güzel icrasıyla Günyaz programını noktaladık. Ayrıca verdiği birbirinden önemli, kıymetli bilgiler için de kıymetli sanatkarımıza, sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde yeniden bir arada olabilmek duasıyla. Allah'a emanet olunuz efendim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Selamun aleyküm. Ben İzmir'den Çiğdem.
1: Ben de Tanrı'yı sıradaki ilahiyi sevgili aileme ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.

0: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün sizleri İstanbul'dan dinliyoruz. Ben Büşra.
1: Ben de Enes.
0: İbrahim Meletlioğlu'ndan Sensin Sen eserini canım kardeşlerim için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: Bu aşk bir bahri ummandır ilahisini aileme armağan ediyorum. Sizlere hayırlı yayınlar dilerim.
1: Bu aşk bir bahri.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo ekibi. Ben Ankara'dan Esat. Kemal Faruk'tan Söyle isimli eseri çalmanız mümkünse yayınlarsanız sevinirim.

İyi akşamlar. O gece senden gelen adlı ilahiyi canımdan çok sevdiğim kıymetli eşim Osman'ıma ve değerli oğlum Oğuz'uma hediye ediyorum. Teşekkür ederim.

Merhabalar. İstanbul Zeynepiye'den Mustafa ben. Yayınlarınızı severek takip ediyorum ve çok faydalı buluyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Sıradaki parçayı bizi dinleyen sesimizin ulaştığı herkese armağan ediyorum. Teşekkürler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, son zamanlarda Kur'an bize yeter diye bir söylem öne çıktı. Bu yaklaşıma ne dersiniz?
2: Burada öncelikle Kur'an bize yeter sözünden ne kastedildiğini anlamak lazım. Bu sözle sadece Kur'an metninin yeteceği mi, vahyin Kur'an'dan ibaret olduğu mu, Hazreti Peygamber'in açıklamalarına ihtiyaç duyulmadığı mı, ümmetin icmanın, alimlerin yorumlarının ve içtihatlarının geçersiz olduğu mu ya da tercüme ve meallerin Kur'an yerine konulabileceği mi kastedilmektedir?
1: Hocam, bu iş çok karmaşık gibi. Öncelikle Kur'an'ın ne olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde dursak.
2: Kur'an Hazreti Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed Mustafa'ya lafız mana bütünlüğü içerisinde indirilmiş Allah kelamıdır. Her ne kadar elimizde bulunan kitap Arap diliyle ifade edilen sözlerden ibaret olsa da Yüce Allah'ın kelam sıfatına delalet etmesi veya o sıfatın tealluku ve tecellisi olması itibarıyla ilahi kelam hüviyetindedir. Ebu Hanife'nin özetle dediği gibi Kur'an Hazreti Peygamber'e indirilmiş, musaflarda yazılmış, ezberlenmiş, okunmuş bir kitaptır. Bizim telaffuzumuz, dinlememiz, yazmamız ve okumamız mahluktur. Ama Kur'an mahluk değildir. Peygamberlerden ve diğer kişilerden hikaye yoluyla nakledilen sözler de Kur'an'da geçmesi itibarıyla Allah kelamıdır. Yüce Allah hiçbir sese, söze, harfe ve organa ihtiyaç duymaksızın vahiy yoluyla kelamını gönderdiği peygamberin diliyle lafız mana bütünlüğü içinde indirir, peygamber de bunu muhataplarına bildirir. Ebu Hanife'nin bu görüşünü Maturidiler nefsi ve lafzi kelam şeklinde ikiye ayırmışlar. Allah'ın kelam sıfatına nefsi kelam, Hazreti Cebrail dahil yaratılmış varlıklarda bulunan kelama ise lafzi kelam demişlerdir. Buna göre Allah'ın nefsi kelamı olan Kur'an ezeli ve ebedidir. Yaratılmış varlıklara indirilmiş olan lafzi kelam yaratılmıştır. Eş'arilere göre de Allah'ın kelam sıfatıyla Kur'an lafızları arasında delalet ilişkisi bulunmaktadır. Onlara göre kelam sıfatı anlamındaki Kur'an ezeli ve ebedidir. Yaratılmış varlıklar tarafından okunan, yazılan ve ezberlenen Kur'an, ilahi kelama delalet eden yaratılmış lafızlardan oluşmaktadır.
1: Hazreti Peygamber'e gelen Kur'an sadece mana mıydı?
2: Hazreti Peygamber'e gelen Kur'an, Hazreti Cebrail'de nasılsa öyleydi. Yani sadece mana değil, lafız mana bütünlüğü içindeydi. Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Cebrail'den Kur'an'ı dinlemiş, almış ve muhataplarına aktarmıştır. Kur'an'ın Arapça olarak indirilmesi, Hazreti Peygamber'in konuştuğu dilin Arapça olmasındandır. Öte yandan Arapça olması, Kur'an'ın evrenselliğine engel değildir. Aksine tarihi gerçekliğinin delilidir. Şayet Kur'an belli bir dilde indirilmeseydi, tarihi gerçekliğinden şüphe edilebilirdi.
1: Hocam, Kur'an mesajı tam ifade ediyorsa, peygambere gerek var mı?
2: Eğer insanların hepsi Hazreti Peygamber gibi Kur'an vahyini alan, anlayan ve hayata uygulayan bir konumda ve özellikte olsaydı, Hazreti Peygamber'e gerek yok denebilirdi. Bugün dahi baktığımızda insanların kişilikleri, özellikleri, kavrayışları, anlayışları ve konumları birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar her dönemin insanı ve toplumu için geçerlidir. Öyleyse bir hükmü sadece bildirmesi yeterli değildir. Aksine o hükmün açıklanması ve uygulanması için bir rehbere ihtiyaç vardır. Ülkemizde kanunlar Türkçe olmasına ve bizim de bu dili biliyor olmamıza rağmen açıklaması ve uygulaması için uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Aldığımız makinelerin yanında kılavuz kitapçıkları bulunmasına rağmen servis elemanının kurmasını ve açıklamasını bekliyoruz. Hal böyle olunca ilahi kelamın sadece iletilmesi yeterli değildir. Açıklama ve uygulama için Allah'ın masumiyet özelliği verdiği bir peygambere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yönüyle her peygamber ümmetinin muallimi yani öğretmenidir.
1: Yani Yüce Allah kitabını bir öğretmenle mi gönderir?
2: Tam da öyle. Nitekim peygamberimiz hiç şüphesiz ben muallim olarak gönderildim buyurmuştur. Aslında eğitimde öğretmen sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda tutum ve davranışlarıyla öğrencilerine örnek olandır. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in en güzel örnek olarak nitelenmesi bunu ifade etmektedir. Öte yandan hak dinin temel özelliği ayrıcalıklı bir sınıfın veya kişinin bulunmamasıdır. Herkes ve her kesim dinin bütün emirleriyle yükümlüdür. Bilginle bilgisiz arasında mükellefiyet değil, bilgi farkı bulunmaktadır. Şayet istisnalar varsa bunlar açıkça belirtilir, kişilerin şahsi görüşlerine bakılmaz. Bu yönüyle Hazreti Muhammed Mustafa, Kur'an'ı ilk alan, anlayan, açıklayan, uygulayan ve yaşayandır. O, Kur'an'ı yaşayarak ümmetine örnek olmuştur. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın hadisi tam da bu örnekliği anlatmaktadır. Onun Kur'an'ı yaşayarak uygulaması, ismet sıfatı gereği ilahi güvence altında olduğundan kesin hüküm ifade eder. Bu durum sadece ibadetlere has değil, inançtan bireysel ve toplumsal boyuta kadar bütün açıklamaları ve uygulamaları için geçerlidir. Onun açıklamaları ve uygulamalarının sünnet-i seniyye olarak ümmet tarafından önemsenmesi bu nedenledir. Öte yandan Hazreti Peygamber'in ilk üç nesli övmesi, onlar eliyle bu açıklama ve uygulamaların süreklilik ve yerleşiklik özelliği kazanmasındandır. Çünkü sahabe onun öğrencileridir. Onlar vahyin inişine şahit oldukları gibi uygulamasına da iştirak etmişlerdir. Tabi'in sahabenin, tebe-i tabi'in de tabi'inin öğrencileridir. Bu üç nesil zamansal olarak vahyin inişine en yakın olanlardır. Sonraki zamanlarda ise bu üç nesli takip ederek Kur'an'ı anlayan, açıklayan ve yaşayan alimlere ihtiyaç duyulmuştur. Allah'a, peygamberine ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin ayetiyle şayet o işi peygambere ve emir sahiplerine götürselerdi ayetinde geçen emir sahipleri idari yöneticiler olmaktan öte Kur'an'ı bilen, yaşayan ve uygulaması hususunda çevresine örnek olan samimi alimlerdir. Alimler peygamberlerin varisleridir hadisi de bu örnekliğe işaret etmektedir. Zaten buradaki veraset, mal ve mülk veraseti değil, ilim ve örneklik verasetidir.
1: Demek ki peygamber olmadan olmaz.
2: Tabii ki olmaz. Peygambersiz din düşünmek Allah'ın kurduğu sisteme ve vahiy gerçekliğine aykırıdır. Yüce Allah tabiattaki sistemi bile sebep-sonuç ilişkisine bağlamıştır. Dileseydi her şeyi mucize gibi sebepsiz veya sonuçsuz yaratabilirdi. Halbuki mucize ve keramet gibi olağanüstü olaylar Allah'ın evrene müdahale gücünü gösteren geçici olaylardır. Asıl olan sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşen ve adetullah denilen doğa kanunlarıdır. Vahiy sistemi de Cebrail, peygamber ve muhatap insanlar şeklinde düzenlenmiştir. Yüce Allah ilahi kelamını Hazreti Cebrail'de ihdas ederek peygambere gönderir, peygamber de gelen vahiy muhataplarına bildirir. Bu yönüyle Hazreti Cebrail de bir elçidir. Bunların yanında onun peygambere destek ve yardımcı olmak gibi görevleri de vardır. Nitekim ezberlemek için Kur'an'ı ağzında tekrar etme, onu zihninde toparlayıp okumanı sağlamak bize aittir. Okuduğumuz zaman da onun okunuşunu takip et, sonra da onu açıklamak bize aittir ayeti, Yüce Allah'ın vahyin bütün aşamalarını güvence altına aldığını bildirir. Buna göre Kur'an'ın indirilmesinin yanında Hazreti Peygamber tarafından açıklaması ve uygulaması da güvence altındadır.
1: Peki hocam, sadece metin esas alınarak Kur'an açıklanabilir mi?
2: Açıklanamaz. Nitekim vahiy inerken Arapçayı bilen, konuşan sahabiler anlamakta zorlandıkları ayetleri bizzat Hazreti Peygamber'e sormuşlar, sonrasında ise birbirlerine sormuşlardır. Sahabilerin öğrencileri olan tabiler de onlara sormuşlardır. Hatta bu konuda Hazreti Ayşe, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mes'ud gibi bazı sahabiler öne çıkmışlardır.
1: Hocam, meal ve tercüme hakkında ne dersiniz?
2: Meal ve tercüme Kur'an değildir. Sadece onun yorumlanan bir yorumudur. Akademik çalışmalarda bile tercümeler ikinci derecede kaynaktır. Yani hiçbir tercüme asıl metnin yerini tutamaz. Konumuz Kur'an olduğuna göre onun aslının korunması ve esas alınması çok daha önemlidir. Öte yandan Kur'an bize yeter söyleminin vardığı en talihsiz sonuç, Kur'an tercümesi bize yeter anlayışı olmuştur. Bu söylemi dile getirenlerin bu sonucu görmeleri gerekirdi. Bu anlayış Kur'an'ın

0: anlamını daraltmanın yanında onu aşındırma, hatta bazı meallere bakıldığında tahrife uğratma tehlikesini içinde barındırmaktadır. Nasıl ki hariciler hüküm Allah'a aittir diyerek toplumda tefrika rüzgarları estirmişse, Kur'an bize yeter söyleminin sahipleri de Kur'an'ı tercümeye indirgemeye ve 14 asırlık bilgi birikimini yok sayma anlayışının doğmasına sebep olmuşlardır.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, hadi hep beraber sizlerle Adana'ya doğru yola çıkalım. Orada bizi bekleyen kadim bir cami-i şerif var. Anadolu'da güzide olan, muhteşem olan eserlerden birisi Adana Ulu Camii bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Hicri 914, Miladi 1508 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşası başlanıp Ramazanoğlu Piri Mehmet Paşa'nın Hicri 948 yılında tamamlattığı Cami-i Şerif, Halil Bey Mescidi yahut Küçük Mescit, Medrese, Harem, Selamlık, Çarşı Hamamı, Gön Hanı, İmaret, Arasta ve çarşılarla birlikte bir külliye meydana getirmektedir. Bunlardan imaretle çarşı hamamının kadınlar kısmı tamamen ortadan kalkmış, Gön Hanı'nın sadece kapısı ayakta kalmış, selamlık olarak bilinen yapının ancak bir kısmı harap durumda günümüze ulaşmıştır. Ulu Cami ile içinde bulunan türbe, yanındaki medrese ve diğer yapılar ise orijinal mimarilerini korumuştur. Külliye, Ramazanoğullarının 16. yüzyılda yaptıkları diğer dini ve sosyal yapılarla birlikte Adana'nın bir Türk şehri halinde gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Kıymetli dostlar, taş, tuğla ve yer yer her ikisinin birlikte kullanıldığı Ulu Camii, asıl cami, türbe ve caminin batısındaki dikdörtgen planlı eski bölümü olmak üzere 3 kısımdan meydana gelmekte. Asıl caminin sade başlıklı bir sıra sütunla kıbleye paralel iki nefe bölünmüş harimine kuzeydeki avludan açılan sivri kemerli 3 kapıyla girilmekte. Siyah beyaz taşlarla alternatif örülen kemerler birer sıra mukarnas, geometrik süsleme frizleriyle süslenmiştir. Mihrabını yüksek bir kasnak üzerine oturan kurşun kaplı soğanvari bir kubbeyle diğer yerler çapraz tonozlarla örtülmüştür. Harimin batısında Ramazanoğulları beylerinin namaz kılmasına mahsus olduğu tahmin edilen, Cami-i Şerif'in bünyesine dahil bir bölümle doğusunda içinde 3 sanduka bulunan, mihrabın önündeki kubbenin tam bir benzeriyle örtülü türbe yer almaktadır. Sandukalar ve bu 3 mekan duvarları yaklaşık 1 metre 30 santim seviyesine kadar 16. 17. yüzyıl çinileriyle kaplanmışlar. Mihrap çinilerden başka minberle birlikte Zengi ve Memlük geleneğini aksettiren renkli taş kakmalarla ayrıca tezyin edilmiş olarak gözümüzün önünde duruyor. Ayrıca avlunun batı tarafında sade başlıklı sütunların taşıdığı oluklu kiremit kaplı kubbelerle örtülü bir sıra, kuzey tarafında ise iki sıra halinde revaklar bulunuyor. Halil Bey tarafından konulan 914 Hicri tarihli kitabenin yer aldığı Doğu Taç Kapısı, siyah beyaz taş işçiliği ve dikine gelişmiş şekliyle Memlük uslubunu yansıtıyor. Onun yanında üzeri dilimli sağır kemerler ve düğümlü düz kuşaklarla süslenmiş sekizgen gövdeli, şerefesinin üstü sakıflı minare var. Avlunun batısında vakfiyesinde Darül Kurra olarak zikredilen, 5 kapalı mekanla bir dehlizden meydana gelen 3. bir kısım daha bulunuyor. Bu kısımla batı kapısı Hicri 948 yılında Ramazanoğlu Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılmışsa da, onun hemen gerisindeki kasnağında bir ejder motifi görülen, içten ve dıştan mukarnaslı konik çatının daha önceki bir yapıdan kaldığı sanılmakta. Asıl caminin aksine tuğlanın daha çok kullanıldığı bu kısmın kuzey cephesindeki dilimli ikiz kemer, Suriye ve Mısır tesirinin etkili olduğu bir döneme işaret etmekte. Mukarnaslı sivri çatı ise Bağdat'ta Sti Zübeyde türbesini andırmakta. Kıymetli dostlar, Adana Ulu Cami-i Şerifi, plan itibariyle Artuklu geleneğini devam ettirmesinin yanında renkli taş süslemeleri ve yüksek kasnaklı sivri kubbeleriyle Memlük, dilimli kemerleriyle Zengi üslubunu uyumlu bir terkiple bünyesinde toplayan, çinileriyle de Osmanlı etkilerini yansıtan muhteşem bir başyapıttır.
Adana Ulu Camii'nden bahsettiğimiz tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl. Kainatın her zerresi anahtar olsa yine bir işe yaramaz. Çünkü kaza ve kader kilidini Allah'tan başkası açamaz. Ey gönül, kaderin sırlarına takılıp kalma. Onun ilmi senin aklını, senin kudretini, senin gücünü aşar. Sen sadece ona güven ve ona dayan. Zira o her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar ol. Bizleri sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Sokaktayım, sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler külrengi, bulutlarla kapanık, evlerin bacası.

Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş, yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve doçent doktor Adnan Arslan'ın kaleminden Edebiyattan Edebe. Edeple edebiyatı, edebi metinlerle ahlak ve faziletleri ilişkilendiren, Arap şiirinde yer alan ahlaki kurallarla ilgili yapılmış güzel bir çalışma var elimizde. Eserin arka kapak tanıtım cümlelerine göz attığımızda şu ifadelerle karşılaşıyoruz. İnsan var olduğu müddetçe edep, edepten bahsedildiği müddetçe de edebiyat hep var oldu. Varlığını edebe borçlu olan edebiyatın, insanlara hediyesi de insani değerlerin bütününden ibaret olan adab esaslarına teşvik etmesi olmuştur. Edep, edebiyat ilişkisini en berrak haliyle gördüğümüz Arap şiirindeki bu adab esaslarının örnekleri bu kitabın iki kapağı arasında yansıtılmaya çalışılmıştır. Malumunuz bir değer olarak edep kavramı İslamiyet'ten önce ziyafete davet anlamında kullanılmasına rağmen İslam diniyle birlikte zamanla her türlü fazileti içerisinde barındıran ahlaki bir hüviyet kazanır. Bu yüzden İslam'la ilk şereflenen Arap edebiyatında binicilik ve ensap ilminden tutun da züht ve saray hadimliğine kadar her alanın kaidelerinin kayıt altına alındığı kaynaklara edep denilir. Zira hayata yönelik her ayrıntının bir yolu yordamı vardır ve bu ayrıntılarla temas eden fertlerin ve toplumun da takınması gereken adabı olmalıdır. Yeme içmeden yatma ve yıkanmaya, ebeveyne gösterilmesi gereken saygıdan Kabe'yi tavafa kadar hayat, bütün detaylarıyla bir bütündür ve bir adabı olacak kadar da değerlidir. Klasik Arap edebiyatında edep kavramının sınırlarının bu kadar geniş tutulmuş olmasının bir anlamı da bununla alakalıdır. Bu meseleyi ve edebin eserle ilişkili kısmını teknik olarak şöyle özetleyebiliriz. Arap şiiri hayata dair söylediği her kural ve kaideyi edep kavramıyla değerlendirmiş ve her şeyin ama her şeyin bir edebi olduğunu vurgulayan örnekler sunmuştur. İşte bu eserimiz de bu edebiyatın en seçkin örneklerini, Arap şiirinin edep ve hikmet esintilerini derleyip okurun istifadesine sunmuş. Adnan Arslan bu çalışmasında Kur'an ve hadisler başta olmak üzere klasik eserlerde övülen güzel davranış ve ahlaki erdemlerin Arap edebiyatında nasıl ele alındığına değinmeye çalışıyor. Zühd şairi, hikmet şairi gibi ünvanlarla anılan klasik Arap şairlerinin divanlarına odaklanan yazar, oldukça geniş ve derin bir sahada Anadolu irfanının istifadesine açık sayılamayacak kadar çok hikmet ve ibretlere rastlandığını belirtiyor. Ve sözlerine şunları da ekliyor. Bu eserde yer verdiğimiz şiirlerin hemen tamamı aruz ölçüsüyle söylendiği için anlam bilinmese dahi akustik bir ahenk ve name kulakların dikkatini çekecektir. Bu yüzden eserde şiirlerin metinlerinin Arapça asıllarına da yer verilmiş. Şöyle ki esere baktığımızda her şiirin öncesinde bir başlık altında onunla ilgili bir paragraflık açıklama yazısından sonra Arapça aslı ve Türkçe haliyle sunulduğunu görüyoruz. Zahir Aldatır başlıklı metinde meşhur Arap şairlerinden Karafa bin Abd'ın şiirine şöyle değinilmiş. İnsan çoğu zaman zanlarının esiri, özellikle de başkaları tarafından üçüncü şahıslarla ilgili bir şeyler duymuşsak, kulak vermişsek, hele ki gözümüzün tutmadığı birileri hakkında olumsuz sözler duymuşsak, tamamen söylentilerin mahkumu oluveririz. Aslı asları nedir? Söylenenler ya yanlışsa gibi kuşkulara hiç ihtimal bile vermeden kesin yargıya varırız. Muallaka sahibi şairlerden Tarafe bin Abd, dış görünüşe ilk bakışta aldanmamakla ilgili şunları fısıldar kulağımıza. Nice aklı kıt kimseler vardır. İnsanlar onun görünüşünü beğenir. Ve öyleleri de vardır ki aptal sanırsın, halbuki beklenmedik bir zekayla çıkar karşına. Bir örnek daha vermek suretiyle programa da son vermiş olalım. Ve dünyadan tecerrüt et başlıklı kısma birlikte göz atalım. Ebu'l-Atahiye, Zühd şiirin o tarihten günümüze kadar deyim yerindeyse sütun bir ismidir. Onun zühdiyatı kadar hikemi şiirleri de zühdüne kuvvet vermektedir.
Her Çocuk Ölmek İçin Doğar başlıklı bir züht kasidesinde hikemi yönü ön plana çıkar. Bu kasidede tüm divanında olduğu gibi fani dünya vurgusu yaparak yüzleri ve ilgileri ebedi olana çevirmeye çalışmaktadır. Fakat bu kez vurguladığı kuvvetli ve ikna edici bir esas vardır. Dünyadan tecerrüt et, zira sen bu dünyaya çırılçıplak geldin demektedir. Şair bu beytiyle insanı dünya hayatına karşı sevgi ve ilgi mesafesini sağlıklı kurabilmesi gerektiğine ikna etmek ister. Bunun için kullandığı kanıtsa oldukça kuvvetli. Zira insan bu dünyaya ilk gelişinde mal, mülk, makam ve mevki gibi her şeyden, hatta kıyafetten bile mücerret bir şekilde çırılçıplak gelmiştir. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve doçent doktor Adnan Arslan'ın kaleminden Edebiyattan Edebe isimli eseri konuk ettik. İnsan hayatının her safhasında gerekli olan edebin, edebiyatla ilişkisini değerlendiren güzel bir çalışma. Arap edebiyatının ahlaki faziletleri ön plana çıkaran şiirlerinin seçkisi olan bu güzel çalışmayı, şiir severlerin, kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Hak şerleri hayra eyler. Zannetme ki gayra eyler. Arif anım seyre eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görevim neyler? Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde.

ناگه açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neyler ise güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı, öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Vallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
2: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
3: Görmedik.
4: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
5: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğini işaretle şöyle dedi. Bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.
6: İşte şu gördüğümüz yer Medine. Peygamber şehri.
7: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
6: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
7: Ay, nasıl biri acaba?
6: Arkadaşlarının anlattığına göre çok güzel biriymiş. Ey Allah'ın Resulü.
8: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba?
4: Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi?
8: Hayır, heyecandan titremeye başladı bence.
4: Heyecandan mı?
8: Evet.
5: Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı.
0: 131. Bölüm.
5: Medine'de bulunan bazı fakir sahabiler vardı ki birkaç parçadan başka hiçbir şeye malik değildiler. Bunlardan biri de Ensar'dan bir zattı. Yokluk onu ve ailesini iyice bunaltmıştı.
9: Yiyecek bir şey yok değil mi?
10: Son ekmeğimizi dün sabah yedik.
9: Bugün de oruca niyetlenelim o zaman.
10: Olur. Peygamberimizden yardım istesen.
9: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
10: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur. Vermekten gocunmaz. Elinde varsa verir.
9: Evet, istersen verir. Ama utanıyorum artık. Hangi birimizi doyuracak? Suffe'de kalan fakirler yetiyor ona. Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine elindekini verdiği için kendi aç kalıyor.
10: Haklısın.
9: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kendine bir yemek hediye edilmişti. O da onu arkadaşlarına ikram etti. Resulullah'ın o yemeğe daha çok ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşları iştahımız yok diye yemeği reddettiler. Resulullah ise açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin diyerek onlara ısrarla yemeği verdi.
10: Doğru. Ne diyeyim bilemiyorum. Ben belki bir hediye veya sadaka gelmiştir diye düşündüm.
9: Tamam, bir denerim.
5: Adam peygamberimizin huzuruna gelip ihtiyacını arz ettiğinde peygamberimiz ona evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu.
9: Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var.
5: Peygamberimiz onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu.
11: Ben onları bir dirhem karşılığında alırım.
5: Allah Resulü kim bir dirhemden fazla verir diye sordu.
12: Ben iki dirhem veririm.
5: Peygamberimiz adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi.
9: Emredersiniz ya Resulallah.
5: Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim dedi.
9: Ya Resulallah, sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım.
5: Resulullah ona şöyle dedi: bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. Allah Resulü bazı arkadaşlarıyla Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı.
3: Ah yavrum, yavrum, vah yavrum. Ben sensiz ne yaparım? Nasıl dayanırım bu hasrete? Ah kuzum, ah evladım, yavrum, yavrum.
5: Evlat acısıyla yüreği kavrulan bu kadıncağızın sesini kabristanın dışından duyan Peygamberimiz onun yanına doğru ilerledi. Peygamberimiz kadına, Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kadınsa kederinden onun peygamber olduğunu fark etmemişti.
3: Bana ilişme! Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun. Ben evladımı toprağa verdim. Onun tazecik bedeninin üstüne toprak attılar. Ah kuzum, yavrum.
10: Sakin ol,
13: sakin, sakin ol.
10: Sakin ol.
13: Ağzından çıkana dikkat et. Sabredersen Allah katında mükafat kazanırsın. Sabretmezsen dayanması daha da güçleşir.
3: Yavrum, yavrum.
5: Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına az önce yanına gelenin Allah'ın Resulü olduğunu söyledi.
14: Ne? Ne dedin sen? Allah'ın Resulü mü buradaydı?
10: Evet. Az önce sana Allah'tan sakın ve sabret diyen Resulullah'tı.
14: Ben hiç fark etmedim ki. Onun Allah'ın peygamberi olduğunu bilseydim hiç öyle konuşur muydum?
10: Acın büyük. Allah sana sabır ihsan etsin.
14: Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ın elçisiyle öyle konuşulur mu hiç? Gidip özür dileyeceğim.
5: Kederli anne özür dilemek üzere peygamberimizin kapısına geldi.
14: Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim.
5: Peygamberimiz ona şu karşılığı verdi: esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilendir. Suffe ehlinin sayısı gün geçtikçe artıyor, Medine'ye yeni gelen evsiz insanlar buraya yerleşiyordu. Vaktinin çoğunu Suffe ehliyle geçiren Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da peygamberimizden öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyordu. Abdullah bin Ömer, Suffe'ye yeni gelenlerden birini karşılama işini üstlenmiş, ona yeni yerleşeceği şehri tanıtmaya gönüllü olmuştu.
15: Hoş geldin kardeşim.
16: Hoş bulduk.
15: Yeni mi geldiniz?
16: Evet, bu sabah güneş doğarken Medine'ye geldik.
15: Allah Resulü ile görüştünüz mü?
16: Evet, bizim Suffe'ye yerleşmemizi söyledi.
15: Tamam, şimdi ihtiyaçlarınızı görelim. Bu arada ben de size buraları tanıtayım.
16: Allah razı olsun.
15: Hepimizden. İsmin neydi?
16: Amr.
15: Ben de Abdullah, memnun oldum.
16: Bilmukabele.
15: Babanın adı ne Amr?
16: Halid.
15: Nerelisin, kimlerdensin?
16: Ailem Yemen tarafında bir kabileye mensup.
15: Nerede oturursunuz, Yemen'de mi?
16: Yemen'i bilir misin? Neden bu kadar ayrıntılı soruyorsun?
15: Evet, haklısın. Çok soru sordum ama bunun bir sebebi var.
16: Öğrenmek isterim.
15: Bir gün peygamberimizle beraberdik. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek ondan bir şeyler istedi. Resulullah bana dönerek o adamı tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıyorum dedim. Peygamberimiz onun ismini öğrenmek istedi. Tanıyordum ama ismini bilmiyordum. Peygamberimiz bu sefer evi nerededir diye sordu. Onu da bilmiyordum. Çok mahcup oldum. Peygamberimiz bu tanıma değildir dedi ve ekledi: bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir. İşte o gün bugündür biriyle tanışırken bu soruları sormaya çalışırım.
16: Anladım. Haklısın o zaman. Peki sen kimsin? Ben de seni tanıyayım.
15: Ben de tanıtayım kendimi. İsmim Abdullah demiştim zaten. Babam Ömer. Mekke'de yaşıyorduk. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Sonra peygamberimize hicret emri gelince buraya göç ettik. O zamanlar 10 yaşlarındaydım.
16: Kendini bildin bileli Allah Resulü'nün civarındasın. Ne güzel.
15: Evet, hamdolsun.
16: Baban, annen hayatta mı?
15: Evet, hayattalar.
16: Eviniz var mı?
15: Var.
16: Neden burada kalıyorsun?
15: Evime gittiğimde olur. Ama burada Suffe'de bulunanlar peygamberimizi her an görme şerefine erişiyor. Ben de bu hayırdan mahrum olmak istemiyorum. Elinden geldiğince peygamberimizin yanından ayrılmam.
16: Ne güzel.
15: Bundan sonra sen de öyle olacaksın.
16: İnşallah.
15: Peki sen Amr, yeni mi Müslüman oldun?
16: Yaklaşık bir sene oldu.
15: Buraya gelmeye nasıl karar verdin?
16: Kabul ettiğimiz bu din hayatımızı değiştirdi. Ama öğrenmemiz gereken çok şey var. Uzakta olunca peygamberimizin öğütlerinden mahrum oluyoruz. Biz de işimizi gücümüzü ayarladık. Ben aileme ve köyümdeki insanlara burada öğrendiklerimi aktarmak üzere bu yolculuğa çıktım. İmkanlar ölçüsünde Resulullah'ın yanında kalıp onun ilminden istifade edeceğim.
15: Ne iyi etmişsin. Allah mübarek etsin. Zamanın bereketlensin.
16: Amin.
15: Gel, sana etrafı gezdireyim.
16: İyi olur. Sağ ol. Abdullah, zamanının çoğunu burada Suffe'de geçirdiğini söyledin. Geçimini nasıl sağlıyorsun peki?
15: Babam fetihlerden sonra birkaç hurmalığa sahip oldu. Onlarla ilgileniyoruz. Ufak çaplı ticari girişimlerimiz de oluyor. Hamdolsun geçinip gidiyoruz. Ama asıl yükü ailem yükleniyor. Benim burada olmamı destekliyorlar. Hem dünyada karnımız doyduktan sonra fazlasına gerek var mı sence?
16: Senin yaşındakiler genelde bir işe tutunma gayretinde olurlar. Dünya malına düşkünlük göstermiyorsun.
15: Biliyor musun, dünyalık şeylere karşı içimde bir istek yok. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. İnsanların arzularının peşinden koşup gittiklerini ve bu uğurda ömürlerini heba ettiklerini görünce üzülüyorum.
16: Doğru bir tespit. Pek çoğumuz bir hiç uğruna ömrümüzü tüketiyoruz.
15: Bir seferinde Resulullah omzumdan tutup bana şöyle demişti. Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
16: Ne kadar manidar.
17: Allah rızası için bir lokma ekmek ya da bir hurma verin.
16: Hay Allah, benim yanımda bir şey yok ki. Sende var mı?
15: Maalesef bende de yok. Gel kardeşim, bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Amr, sen şurada dinlen, ben birazdan dönerim.
16: Peki. Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?
15: Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk.
16: Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin.
15: Doğru, değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor.
16: Bu konuda ne diyor peki?
15: Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor.
16: Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Allah'ın Resulü, insanın sınırlı güç ve imkanlarla yaratılmış olmasına rağmen hırs ve hevesleri bakımından sınırsız isteklere sahip olduğunu biliyordu. İnsan, Hazreti Adem'den beri hep daha uzun yaşamak istemiş, ölümden hiç hoşlanmamıştı. Öyle ki, ihtiyarlasa, güç ve kudretten düşse dahi, dünya sevgisinde ve uzun emellerinde hiç eksilme olmazdı. İnsanın eceli ensesindeyken bile emeli uzun, gözü de hep uzaklarda olurdu. Başına bir sürü şey gelir, fakat sürekli emelinin peşinde koşar ve ecelini aklına getirmezdi. Bunu bir örnekle göstermek isteyen Hazreti Peygamber, bir gün ashabıyla beraberken eline iki taş aldı ve taşları fırlattı. Biri hemen yakına, diğeri ise uzağa düştü. Ashab Hazreti Peygamber'i izlemekteydi. Allah'ın elçisi taşların düştükleri yerleri göstererek, "Şu ve şu nedir biliyor musunuz?" dedi.
2: "Allah ve Resulü daha iyisini bilir."
3: "Ey Allah'ın elçisi, nedir bu işin hikmeti? Taşlardan birini yakına, diğerini daha uzağa fırlattınız. Bundan ne anlamalıyız?"
1: Allah'ın Resulü ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Onlara döndü ve uzağa düşen taş insanın emeli, yakına düşen de insanın ecelidir dedi.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi.

Ben açtım diyarı Sudan'ı, 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi pulda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu? Ya Resulallah.

ve sizi dinliyoruz. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ahlakı herhangi bir metafizik temele dayandırmak konusunda çekingen davranan pek çok modern ahlak düşünürü de mevcuttur. Fakat bu yaklaşımlarına rağmen insanın içindeki ahlak yönelimini tamamen reddedecek bir sınıra da ulaşamamaktadırlar. Bu düşünürler, rızasını kazanmak istediğimiz bir yaratıcı, kendisine benzemeyi idealize ettiğimiz bir peygamber olduğuna işaret edemeseler bile, insanın hayatında erdemli davranışlar sergilemesini değerli ve anlamlı bulmaktadırlar. Söz konusu anlam ve değerin kaynağını açıklayamamakta ve bunun bir eksiklik olduğunu itiraf da etmektedirler. Yine de söz gelimi cömert, adil, diyarkam ve merhametli bir hayat yaşamaya karşı insanların iştiyakının olduğunu, öldükten sonra bunların hiç